de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

0: Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik.

Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.
0: Tilkal

Ey Muhammed, işte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

0: Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.
1: وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Musa, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.

0: Onlar onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَونَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız dedi.
1: قَالُ

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.
1: قَالُوا

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.

Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler. وقال

0: Firavun kavminden ileri gelenler, sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun dediler. Firavun da, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz dedi.
1: Oh.

0: min ibadihi vel aqibatu lil muttaqin.
1: Musa kavmine dedi ki: Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.

Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler. Felem

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

yapmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: أحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.

0: Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.

Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

0: Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Musa şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ
1: Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

0: Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.

Musa, belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki, ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.

O zaman kendilerine, şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım, biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: Onlardan zalim olanlar söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

0: Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

varım yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme gelmeyin, teselli istemem.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri, Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
9: Teknoloji Teknosa'da güzel.
10: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
11: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
12: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
10: Nasıl?
13: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
14: Reklam.
15: Radyo 7.
16: Karanlık sulara gömüldü. 10 denizcidense saatlerdir haber yok. Arama kurtarma ekipleri denizin altında iz arıyor. Korkutan kaza İstanbul Silivri açıklarında meydana geldi. Gece yarısı iki Türk gemisi birbirine girdi. Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemileri çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu dakikalar içinde sulara gömüldü. Kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Denizden ve havadan arama başlatıldı. Ancak saatler süren çalışmalara rağmen 10 denizciye ulaşılamadı. Bölgeden yalnızca filika ve can yeleklerinin bulunması umutları daha da artırdı. Kayıp denizcilerin yakınları Silivri sahilinde gelecek iyi haberi bekledi. İstanbul Valisi Davut Gül de ailelerle bir araya geldi. Arama çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.
17: Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak.
16: Denizde adeta seferberlik ilan edildi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeyi didik didik taradı. Helikopterler havadan destek verdi. Gemiler denizde, ekipler suyun altında iz sürdü. Çarpışmadan hafif hasarla kurtulan Alsu gemisi de incelemeye alındı. Facianın ardından soruşturma düğmesine basıldı. Jandarma ekipleri Alsu gemisindeki 10 personelden 9'unu gözaltına aldı. Aşçı hakkında ise işlem yapılmadı. Personelin ifadeleri alındı. Ardından alkol testi uygulandı. Testlerde hiçbir personelde alkol tespit edilmedi. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden ikisi dalarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahil güvenlik ekipleri de bölgedeki hareketleri anlık olarak takip etti. Kayıp denizcilerin bulunması için arama çalışmaları kesintisiz sürdü. Kazanın nasıl meydana geldiği de mercek altında. Başsavcılık iki geminin kayıtlarını incelemeye alacak. Çarpışmanın nedenini ve sorumluluğu ortaya çıkarmak için bilirkişi görevlendirildi. Kaza ile ilgili bilirkişi ön raporu çıktı. Gözcünün olmadığı Alsu gemisinin kontrolünün tecrübesiz 3 kaptanda olduğu belirlendi. Ayrıca geminin 1. kaptanının kamerada uyuduğu tespit edildi. İhmaller bununla da sınırlı değildi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise hayalet gemi modunda olduğuna dikkat çekildi.
15: Şimdi kıymetli izleyenler, tabii bu olayın detaylarını yavaş yavaş öğreneceğiz. Soruşturma ilerledikçe öğreneceğiz Silivri. Şimdi bir de Girne meselemiz var. Biliyorsunuz ondan 4-5 gün önce bir de Girne açıklarında maalesef o yolcu gemisiydi. Yolcu gemimiz kaza yapmış. 8 vatandaşımız ölmüş. 20 vatandaşımız kaybolmuş. 1 vatandaşımız bulunmuş, naaşına ulunmuş. Dün 1 vatandaşımıza naaşına daha ulaşıldı. Yani kaybolanlara ulaşmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Şu anda kaybolduğu belirtilen 20 vatandaştan ikisinin naaşına ulaşıldı. 18 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Çok acı bir olay. Yani şu 10 günde yaşadığımız acı olaylar yüreğimizi burktu. İnanılmaz hikayeler var. Onlara bakacağız ama 3500 dolara kaptan olmuş. Hikayesi korkunç bir hikaye. Ne demek bu bakalım. Girne'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetinin süresi dolunca mesleğe 10 yıl ara verdiği, ardından yeni ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı öğrenildi denilmiş. Kaptan Öz'ün Honduras'tan 3500 dolara aldığı ehliyetin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı öğrenildi. Gemicilik uzmanları bu tür belgelerin Türk bayraklı gemilerde geçerli olmadığını söyledi. Türk bayraklı gemilerde geçerli değil ama Kıbrıs buna izin verdiği için bu vatandaş Kaptan Mustafa Öz bunu kullanabiliyor sayın seyirciler. Şimdi tabii mahkemede bilirkişi tarafından yapılan açıklamada kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Yani içerideki yolcular da sürekli ne diyorlar kaptana ya da oradaki mürettebata, ya kardeşim dönün diyorlar, dönün. Ya içeride gemi su alıyor. Adamların, yolcuların ayakları su altında, insanlar tereddüt edip korkuyorlar. Ve mürettebata dönün kardeşim yani diyorlar, dönün bak su alıyor gemi diyorlar. Ama kaptan Honduras'tan 3500 dolara 3500 dolara kaptanlık belgesi alan Mustafa Öz dönmüyor efendim, dönmüyor. Bilirkişi raporunda da bu var. Zanlı ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın birinci kaptana çıkmayalım dediği, yani Merve Nur Seraslan ikinci kaptan Mustafa Öz'e diyor ki çıkmayalım. Çıkmayalım ama gemi kaptanının hareket etme kararı aldığı bildirildi. Sefere çıkılması yönündeki kararın kaptanın değerlendirmesi ve sorumluluğu doğrultusunda alındığı ifade edildi. Kaptanın ehliyetinin süresi dolunca, az önce dediğim gibi 10 yıllara verdiği için Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için, bu aradan sonra Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu, Türkiye'nin şartlarının zor olduğu için ne yapıyor bu vatandaş? Gidiyor 3500 dolar veriyor. Honduras denen bir ülkeden, kıymetli izleyenler, belki haritada yerini gösteremez ama Honduras denen o ülkeye gidiyor ve 3500 dolara bu ehliyeti alıyor. Bu belgenin de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denkliği olduğu için, yani denk kabul edildiği için bu işi yapıyor. Mürettebatın da hiçbir belgesi ve eğitimi bu arada yok. Onu da söyleyelim. Mürettebat da amiyane bir tabirle dımdızlak. Şimdi 2 ay önce sosyal medyada yayınlanan geminin su alma görüntüleri dava dosyasına giriyor. 2 ay önce de benzer bir mesele olmuş. Su almış gemi ama kimse, işte bizim ülkemizde ya da bu coğrafyada insan canının ne kadar önemsiz, değersiz, aman canım bir şey olmaz, biz böyle çok sefer yaptık diye önemsenmediği ve sonucunda da nice faciaların olduğu tarih olaylarla dolu. Tarihimiz bu olaylarla dolu sayın seyirciler. Yani şöyle, bu kadar kolay mı ya dışarıdan 3500 dolara ehliyet almak? Şimdi profesyonel gemi kaptanlığı ve amatör denizcilik kaptanlığı, bugüne kadar yat tekne kaptanlığını içeren amatör denizcilik ehliyetlerinde sorun var zannediyorduk ama Girne'deki kazanın ardından diyor işin rengi değişti. Sahte veya usulsüz ehliyet ticareti üzerine yaptığımız araştırmalarda genellikle aynı ülkelerin isimleri karşımıza çıkıyor. Aman aman aman, bunun denetimini iyi yapmak, yaptırmak lazım kıymetli yetkililere. Tabii bu olay herhalde kulaklarına küpe olmuştur. Dedim ya biraz önce, yürek burkan hikayeler var. Biz onlara bakacağız. O kayıplardan biri 28 yaşında Mahmut Demir. Denizde bulunan çantasından Hatay'daki iki evladını aldığı oyuncaklar çıktı. Aramalarda İsmail Kurt'un naaşına ulaşıldı. Faciadan kurtulan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 9 zanlının tutukluluğu uzatılırken Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alındı.
16: Türkiye'ye dönmek için yola çıktılar. Batan gemi mezarları oldu. Hayatları sonlandı. Hikayeleri yarım kaldı. Girme açıklarında batan Filojet'in enkazında robotlarla arama sürüyor. Kayıplardan biri de 28 yaşındaki Mahmut Demir. Çantası denizde bulundu. İçinden Hatay'da yaşayan iki evladı için aldığı oyuncaklar çıktı.
18: Evet, görüyorsunuz Mahmut Demir'in valizi. İçinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar, kızlarını aldı.
16: Kayıp yolculardan 51 yaşındaki Nihat Pancar ise 3 ay önce iş aramak için Kıbrıs'a gitmişti. Eşini ve çocuğunu görmek için Hatay'a dönüyordu. Ailesi gemiye bindiğini kazadan sonra öğrendi. Anne Özlem Pancar ve kızı Sanem Pancar, Nihat Pancar'ın geri döneceğinden umutlu.
19: Burada görüşüp burada işte hep beraber aileyle vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti kendisi ama işte nasip olmadı.
20: Ben mutluyum ve bizi arayacağına da içimde bir his var.
16: Faciadan kurtulan yolculardan biri de Mustafa Karavapur'du. Geminin su aldığı anları böyle kaydetti.
21: Deniz biraz dalgalı ama bu tekne işte düzgün gitmeyen bir tekne. Teknenin içi su almaya başladı. Limanlarda bu teknenin hasta çalıştırılması gerekiyor.
16: 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş sağ kurtuldu faciadan. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi ve Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Menekşe Nur Akkaya Göktaş'ın gemi alabora olurken büyük bir mücadele verdiği de ortaya çıktı. Dönüş yolunda eşine refakat eden Volkan Göktaş yaşananları anlattı.
22: Evet, 8 aylık hamile. Sağ olsunlar gemide de yardımcı olmuşlar. Kendini kurtarmak için çok uğraşmış. Özellikle babası kendi yeleğini vermiş, kurtarmaya çalışmış. Annesi bacaklarından yukarı kaldırmaya çalışmış. Hani çok boğuşma yaşanmış. Bir de gemi yan yattığında herkes onun üstüne düşmüş, eşyalar üstüne düşmüş. Allah'a şükür o durumdan çok sağ salim çıktı.
16: Yolculardan yaralı kurtulan Sadık Sarıboğa, memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
23: Savrulmaya başladı, vurmaya başladı, su almaya başladı. Koltuklar falan söküldü. Bu da koltuklar sökülünce, su almaya başlayınca dönüş yaparken gemi çöktü. Biz de kendi çabamızla yukarıdan camı kırarak yukarı çıktık.
16: Öte yandan kayıp yolculardan birinin naaşına daha ulaşıldı. Toplam can kaybı 10'da yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel çalışmaların 550 metre derinlikte devam ettiğini duyurdu. Faciaya ilişkin soruşturmada ise dikkat çeken yeni bilgiler mahkeme dosyasına girdi. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın sefer öncesinde birinci kaptana çıkmalıyım dediği belirtildi. Kazanın yaşandığı gün fırtına nedeniyle taşucu limanının kapalı olduğu bilgisi de mahkemeye yansıdı. Kaptanın geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Mesleğe 10 yıl ara verdikten sonra ehliyetini Honduras'tan aldığı belirtildi. Şirket direktörü, kaptan, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Facianın siyasi sonuçları da oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Üstel kararın soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığını açıkladı. Gelişme üzerine koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekileceğini duyurdu.
15: Sayın seyirciler, hemen Diriliş Postası gazetesinden bir diğer gelişmeyle devam ediyoruz. Bu arada mesajlarınız geliyor. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. takip, mesaj ve yorumlar gelsin. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı cumalar diliyorum hepimize inşallah. Maalesef ben yaptım, oldu bittiye getiriyoruz. Getirisini sonrasını katiyen düşünmüyoruz. Biraz da ne olur ne biter, çok sorumsuz insanlarımız var. İnanılmaz hem de, inanılmaz. Ben 30 yıllık gemi kaptanıyım. Ben 40 yıllık işte şucuyum, bucuyum. Kardeşim bir şey olmaz. Ya sen 30 yılda belki bu böyle bir faciayla karşılaşmamış olabilirsin ama bu yapılan risktir ve 30 yıl sonra bu faciayla bu sıkıntıyla karşılaşabilirsin. Niye bu riski göze alıyorsun? Yani aldığın risk can, aldığın riskin sonunda can kayıpları, bir facia, bir felaket oluşabilecek. Risk alırsın da sonucunda ne cana ne mala zarar gelir. Ya da gelecekse mala gelir, cana gelmez. Hadi aldın diyelim. Böyle riskler hayatta alınabilir ama canla ilgili, hayatla ilgili risk alınır mı ya? Risk alınır mı? 200-300 kişi senin geminde. Bir şey olmaz. Biz yola çıkalım. Ben işte şu kadar yıllık kaptanım. Ben çok gördüm bunları. İşte böyle insanlardan gerçekten hiç haz etmiyorum. Böyle insanların maalesef ama maalesef bu tür facialarda... Hem başta rol oynadıklarını hem önde olduklarını görüyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. Sizi büyük bir keyif. Çok teşekkür ediyorum Zeytinburnu'ndan. Kentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Zeytinburnu artık dönüşsün demiş. Yasin Hakan Karagözlü yazmış. Teşekkür ediyorum. Merhaba, hayırlı cumalar sizi. Çok teşekkür ediyorum. Benim sizden ricam, estağfurullah. Belediye otobüsleriyle ilgili insanlar yüksek sesle telefonla konuşuyor. Kendi aralarında saatlerce yine yüksek sesle konuşuyor. Çocukları hiç susmuyor. Yaşlı ve engelliler ayrılan yerlere sağlıklı kişiler oturuyor, yer vermiyorlar. Bu konulara değinirse, bu konular adab-ı muaşeretle alakalı, bu konular vicdanla alakalı, bu konular gelişmişlikle alakalı. Nasıl gelişmişlikle? İnsani yönlerin gelişmişliğiyle alakalı bir durum. Dolayısıyla bu mesele okulda tamam bir nebze belki ama bu mesele ailede öğretilmesi, bu mesele mahallede öğretilmesi, semtte öğretilmesi gereken meseleler. Bu meseleleri ister üniversite okusun, ister Amerika'da okusun, İngiltere'de okusun, dünyanın en iyi üniversite. Bu mesele öyle bir mesele değil. Öğrenilecek bir şey değil bu mesele. Aile, anne baba çekecek çoluğunu, çocuğunu, diyecek ki kardeşim bak, toplu taşımada yüksek sesle konuşulmaz. Bir, büyüklere saygılı olunur. İki, yüksek sesle telefonda konuşmak, bağırmak, çağırmak bunlar terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Üç, büyüğe yer vereceksin, yaşlılara yer vereceksin, hamilelere, hanımefendilere yer vereceksin, onlara nazik olacaksın. Dört, bunları anlatacak, bir bir anlatacak, gerekirse her gün anlatacak, çocuğun kafaya bunu sokacak, idrak edecek. Ha, bunu kendi de yapacak, bunu söyleyip kendi yapmazsa olmaz, bunu kendi de uygulayacak hayatında. Şimdi o olmayınca, yani kanun koysan ne olacak, yasa koysan ne olacak? Tamam, doğru, belki biraz ıslah olur insanlar bu yasayla ama işte bir yüksek sesle konuşmak, toplum içerisinde bağıra bağıra konuşmak falan, ne kadar terbiyesizce bir durum ya. Niye bağıra bağıra konuşuyorsun ve başkalarını rahatsız ediyorsun, değil mi? Hayırlı sabahlar diliyoruz. İrfan Güray, Efeler Aydın'dan hayırlı cumalar olsun. Biz de sizlere en kalbi sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyoruz. Eksik olmayınız İrfan Bey. Devam. Şimdi hem WhatsApp'tan hem Instagram, X ve Facebook'tan gelsin takipler. Yorumlarınızı bekliyorum kıymetli izleyenler. Okuyacağım. Şimdi sırada şöyle bir haberim var. Hemen Emrah görelim. SDG'liler Türkiye'ye getirilmeyecek. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, Suriye'de tek devlet tek ordu anlayışı kapsamında yürütülen fesih sürecinin yakından takip edildiğini de bildirdi denilmiş haberde. Milli Savunma Bakanlığımız Kıbrıs ve Silivri'deki gemi kazaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Onu da bakacağız. Yani açıklamaların içerisinde o da var. Suriye'de SDG'nin fesih süreci, bu mesele de var. İsrail'in yayılmacı politikaları da var. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konu başlıklarıyla, satır başlıklarıyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmeleri haberde bir izleyelim. Buyurunuz.
0: Bölünmez bütünlüğümüzle milli birlik ve beraber...
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Girne açıkları ve Silivri'de yaşanan deniz kazalarına değinildi. Kıbrıs'taki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin deniz kuvvetlerinin harekete geçtiği kaydedildi.
16: TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek verildiği belirtildi. Silivri açıklarında yaşanan kaza ile ilgili de tüm imkanlar seferber edildi. Bakanlık, 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir uçak ve bir arama kurtarma helikopterinin çalışmalarda yer aldığı belirtildi. Toplantıda Suriye'deki gelişmelere de yer verildi.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
16: Tel Aviv yönetiminin yayılmacı politikaları da gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı uluslararası toplumu tedbir almaya davet etti. İsrail hükümetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir açıklaması yapıldı.
15: Günümüz hayır olsun, cumamız mübarek olsun. Eyvallah, Ankara'ya selamlar. İnşallah, inşallah. Diyor ki biz de belediye otobüslerine şikayet edeceğiz. Özel bir çocuğum var, hastanelere gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Çocuğuma yer veren de olmuyor, yaşlılara yer veren de olmuyor. Hamilelere de yer veren yok. Çünkü veliler de suç, öğrenciler de değil diyormuş. Mesajımı lütfen okuyun demiş izleyicimiz. İşte. Çocuklara diyorlar, bak izleyicimiz ne diyor, bak. İşte böyle ana baba olunuyor işte ya. Ana babalarda suç. Şimdi benim anam babam bana bunu diyecek, öyle mi? Bana bunu biri dese, ben de bunu anneme babama söylesem zamanında yani husumet olurdu. Diyor ki çocuklara diyorlar, sen metrobüslerde okuldan geliyorsun, yer verme kim olursa olsun diyor anne babalar diyor. Yani inanılır gibi değil. Kahramanmaraş'tan Mustafa, şu ehliyet yasasından bahset. Yüz binlerce insan mağdur, çaresiz. Nedir efendim o? Ben 52 yaşındayım. Benim işim arabayla, benim gibi yüz binler var. Af istiyoruz demiş. Ne olur sesimizi duyurun. 52 ehliyet affı mı istiyorsunuz? Ehliyetiniz elinizden mi alındı? Nedir mesele? Şöyle bakalım. 55 miydi, 65 miydi ticari araçlarda yaş şeyi? Galiba 65'ti. 65 miydi acaba? Doktoru gözaltına alındı. Öyle hatırlıyorum. 65 diye hatırlıyorum. Doktoru gözaltına alındı haberi var. Türkiye gazetesinden göreceğim bu haberi. Hemen hızlıca aktaralım. Alihan Kuriş'in öldürttüğü iddia edilen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin de yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Olay gecesi polisi kimin aradığını bilmiyorum diyen doktorun 155'e şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Fethi Kabir sonrası yapılan inceleme raporları da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi denilmiş. Bakalım göreceğiz yani bu meseleyle ilgili. Bugün de adliyeye mi sevk edilecek? Adliyeye sevk edilecekmiş. Bakalım göreceğiz. Ak koyun kara koyun belli olacak. Şüpheli ölüm. Polisi arayıp da şüpheli ölüm diyebiliyor mu doktor? Kentte yolsuzluk haberimiz var. Kıymetli izleyenler, buna da bakacağız. Kentte yolsuzluk. Birlikte şu haberi hızlıca bir görelim. İBB'ye yeni dalga şafak operasyonu yapıldı. Başkanlık konutunun da karıştığı bir ihale yolsuzluğu tespit edildi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyun da yer aldığı 12 isim gözaltına alındı. Kıymetli izleyenler, haberi var. Önemli, bir gidelim buyurunuz.
16: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarıyla yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kamu zararına neden olunduğu öne sürülerek bir soruşturma dosyası hazırlandı. Bu kapsamda adli makamlarca 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Onur Gül'ün ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki isimler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, Eski Mali İşler Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına da bulunuyor. Soruşturma İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin raporuyla bilirkişi raporlarındaki tespitlere dayandırılıyor. İncelemeye konu olan işler arasında başkanlık konutuna materyal alımı ihalesi de yer alıyor.
15: Sayın seyirciler, hemen bir diğer gelişmeye bakacağım. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Hoş geldiniz Kanal 7 Medya grubuna. Hem Kanal 7 hem Ülke TV'ye. Ülke TV'de 10.30'a kadar, Kanal 7'de 7.50'ye kadar gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Tunceli'den selamlar, hayırlı cumalar demiş. İsminizi yazınız Tunceli'ye, güzel Tunceli'ye selamlar olsun, sevgiler, saygılar. Günaydın Şahin Bey, Ataşehir'den İdris Baba eski. Toplum olarak çok kurnaz bir milletiz. İş yerimize gelen elemanlar işsizlik maaşı veya nafaka kesilmesin diye SSK'sız çalışmak istiyor. Emekli zaten SSK'lı çalışıyor. SSK'lı çalışıyor. Allah sonumuzu hayretsin demiş, değil mi? Bir de öyle bir şey var. Eyvallah. Antalya Kepez'den selamlar aleyküm. Ben Rasık Sarıkaya demiş. Nafaka kesilmesin diye SSK'sız çalışmak. Enteresan bir tercih. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. İzmir Menderes'ten Adnan Kaya. Menderes'e AK Belediyecilik geldi. Hayırlı olur. Hizmet kaldığı yerden devam eder. Menderes AK Belediyecilik'le inşallah tanışır demiş. Sayın Başkanımız Asuman Şen'i kutluyorum diye de eklemiş izleyicimiz. Ben Ahmet Doğan, Hatay Kırıkan'dan. Ooo Kırıkan'a selamlar. İstanbul'da toplu taşımalarda öpüşenler de var demiş efendim. Dediğim gibi adab-ı muaşerete aykırı, ahlaki şeylere aykırı maalesef durumlarla ve tablolarla vatandaş karşılaşabiliyor. Ahmet Demirel, Ahmet Bey o kadar fazla uzun mesaj yazmışsınız ki ben bunu yayında nasıl okuyacağım? Bunu yayın sonrasında okumam gerekiyor. Kusura bakmayın, çok uzun çünkü. Hayırlı cumalar, Ordu Kumru'dan yazıyorum. Bir sorun var, bir sokak aydınlatmasını 45 günde yapılmaz mı? 5 kez arayıp bilgi verdik. Bunun sebebi nedir demiş Kumru. Kumru ilçesi değil mi? Ordu'nun Kumru ilçesinde izleyicinin mesajı bu. Günaydın, günaydın. Bizce de toplum olarak yozlaşıyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesinden gidiyoruz. Yanlış, yanlıştır. Çorum'dan Sab ailesi, kendinize dikkat edin. Önceliğimiz sağlık, huzur, mutluluk olsun demiş. Sab ailesine selamlar. Çorum'a hürmetler. Devam. Davutoğlu'na soruşturma. Bu habere bir bakalım. Bu habere bir bakalım. Kıymetli izleyenler, hızlı bir şekilde hangi gazete bu İhsan? Hürriyet gazetesinden göreceğiz. Eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin resen soruşturma yapıldığı, inceleme yapıldığı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi denilmiş sayın seyirciler. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi diyor kıymetli izleyenler. Bakalım.
16: Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan bazı paylaşımlar ve videolar incelemeye alındı. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada incelemenin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Davutoğlu'nun geçmiş dönemde yaptığı bir konuşma 2 Eylül tarihi itibariyle sosyal medyada yeniden paylaşılmıştı. Yürütülen adli süreç doğrultusunda Ahmet Davutoğlu hakkında hukuki takvim belli oldu. Eski Gelecek Partisi Genel Başkanı 7 Eylül pazartesi günü Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verecek. Eylül 2014'te Mayıs 2016 yılları arasında Ahmet Davutoğlu hakkında

0: Yoğunluk şu sıralarda %40 seviyelerinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara bakınca TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a kadar, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimiz size iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
5: seninle. Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: bir reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.

0: 8 lira 89 kuruş. İstanbul Anadolu yakasında 88 lira 75 kuruş. Ankara'da 90 lira 02 kuruş. İzmir'de ise 90 lira 29 kuruş seviyesine çıktı. Sayın seyirciler ve motorinin ekonomiye etkisi, yani ulaştırmanın, lojistiğin ekonomiye etkisi malum ortada. Şimdi nasıl inecek 90 lira olunca motorin? Enflasyon nasıl inecek, nasıl indirmeyi planlıyoruz? Zor, gerçekten zor, kolay değil. Kolay değil, bakalım yani 2027 yılına doğru giderken görünen o ki hedefler tutmayacak. Enflasyonla ilgili de Ekim-Kasım ayı gibi böyle devam ederse şayet, inşallah etmez de böyle devam ederse beklenilen o rakamlara da ulaşılacak gibi görünmüyor. Devam ediyoruz. Bu haberi sizlerle paylaştık kıymetli izleyenler. Tabii herkesin ilk başta haberleri izlerken herkes cebini düşünür. Haklı olarak mutfağını düşünür, geçimini düşünür. Alım gücü yükselecek mi, buna bakar, bunu bekler. İyi vatandaşımız, insanımız, hepimiz öyleyiz. İzleyicilerimiz önce buna bakar. Haklısınız. Bayraktar Akıncı'dan tam isabet. Bu arada geliyor mesajlar, okuyacağım. 552-157-0707 en sosyal, Instagram, X ve Facebook. Şahin Karakaya diyor ki, bak kömür almaya gittim, alamadan geri geldim. Geçen seneden bu yana kömüre gelen zam %50'den fazla diyor. Murat Çelebi, hayırlı cumalar. 3 milyon ekmeğin çöpe gittiği bir ülkede enflasyondan bahsediyorsunuz. Türkiye'de israfı hiçbir yerde yok. Türkiye'de çok israf var. Doğru, haklı izleyicimiz. Türkiye'de çok israf var ama sadece 3 milyon ekmek çöpe gidiyor diye enflasyon, yani 3 milyon ekmek çöpe gitmese enflasyon düzelir diye bir gerçeklikten de bahsedemeyiz kıymetli izleyicim. Tabii ki israf haram olmayacak ve ülkemizde çok sayıda var. Buna katılırım. 3 milyon ekmek çok büyük bir rakam. Eyvallah, amenna. Ama 3 milyon ekmek israf olmasaydı enflasyon bu kadar yükselmezdi. Tezinizi doğru bulmuyorum. Motorin öyle bir zam aldı ki arkadaş araçlarına yakıt almak için nakit avansa başvurdu gece yarısı demiş. Eyvah eyvah. Selamünaleyküm Şahin Bey, hayırlı cumalar. Merzifon'dan Hüseyin Genç Arslan. Her seferinde Merzifon'daki altyapı çalışmaları nedeniyle şehir içi yollarımız berbat olduğu, tozdan nefes bile almakta güçlük çekiyoruz. Bunu dile getirin demiş. Vallahi biz de dile getiriyoruz ama belediye başkanınız pek kulak asmıyor. Merzifon belediye başkanınız pek kulak asmıyor anladığımız kadarıyla. Pek önemsemiyor. Vatandaşın ne çektiğinin pek umrunda değil. Bilmiyorum yani, galiba öyle. Çünkü bir hafta 10 gündür falan Merzifon'dan bu yönde inanılmaz mesajlar geliyor. Tamam altyapı, tamam vatandaşın biraz sabretmesi lazım, amenna. Ama yani sabredecek durumda da değiliz artık diyor. Çünkü sürenin uzadığını ve çalışmanın çok yavaş ilerlediğini, hatta bazı noktalarda yapılmadığına yönelik bir takım iddialar var başkan. Bayraktar Akıncı'dan tam isabet. Bu habere bakalım şimdi de. Türk Savunma Sanayisi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı LGK-82 ve gözde güdüm kitleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. Bayraktar Akıncı'nın 2019'da ilk uçuşunu gerçekleştiren prototipi bugün Baykar'da sergileniyor. İlk uçuştan bugüne Akıncı'nın gelişimi Türkiye'nin insansız hava araçlarında kat ettiği mesafeyi de gözler önüne seriyor. Hepsi ve daha fazlası Evren Doğru ve Furkan Taşçıoğlu'nun özel haberinde.
1: Bundan yaklaşık 7 yıl önce henüz bir prototipti. Bugünse Türkiye'nin taarruzi insansız hava aracı kabiliyetinin önemli temsilcilerinden biri. Bu değişimin hikayesi sadece bir hava aracının gelişimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin insansız hava araçları alanında attığı adımların da bir özeti.
2: Akıncı ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. O uçuşu gerçekleştiren Akıncı ise işte tam da burada. Kuyruk numarasından da görüleceği üzere PT-1, yani prototip 1 Akıncı ve Türkiye'nin insansız hava aracı vizyonunu ortaya koyan ilk araç.
1: Bir prototiple başlayan hikaye bugün milyarlarca dolarlık ihracata uzanıyor. Baykar 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 37 ülkeyle ihracat sözleşmesi bulunan Baykar'ın TB2'si 1 milyon, Akıncısı ise 100 bin uçuş saatini geride bıraktı.
2: Sonrasında testler, sistem entegrasyonları ve yeni yeteneklerle birlikte ortaya çıkan platform bugün Türkiye'nin ağır sınıf taarruzi insansız hava araçlarından biri olarak görev yapıyor.
1: Akıncı'nın hikayesinde her test yeni bir kabiliyetin kapısını araladı. Daha fazla yük, daha uzun havada kalma, daha gelişmiş sensörler ve mühimmat entegrasyonları. Yıllar içerisindeki bu gelişmeler sadece Akıncı ile sınırlı kalmadı. Bayraktar TB2 ile başlayan ve farklı platformlarla devam eden süreç, Türkiye'nin insansız hava araçları alanında kendi teknolojisini geliştiren ülkelerden biri haline gelmesinde önemli rol oynadı.
2: Bu prototipi Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde sergileniyor ve yine görüleceği üzere etrafta çalışma ofisleri de çok net bir şekilde bu Akıncı'yı görecek şekilde dizayn edilmiş. Çünkü bu Akıncı'yı görerek çalışıyor olmak çalışanlara hem motivasyon veriyor hem de Türkiye'nin insansız hava araçları noktasındaki vizyonunu ortaya koyuyor.
1: Bugün bu prototip uçmuyor belki ama bir zamanlar gökyüzüne çıkan ilk adımın hatırasını taşıyor. Karşısında çalışan mühendisler içinse bu hava aracı bir sergi objesinden çok daha fazlası. Çünkü bazen bir teknolojinin nereye ulaştığını anlamak için nereden başladığına bakmak gerekiyor. Akıncı'nın ilk prototipi de tam olarak bunu söylüyor. Büyük teknolojiler bir günde değil ilk adımla başlıyor.
0: Sayın seyirciler, İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'a taşındı. İstanbul Valiliği himayesinde ilk kez uygulanan projenin Tokat etabı için işbirliği protokolü imzalandı.
3: Çocuklar ve gençler okçulukla buluşturulacak, Osmanlı mirası olan geleneksel sporumuz gelecek nesillere aktarılacak. Okçuluk Benim Sporum projesi Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul'da başlatılmıştı. Şimdi Tokat'a da taşındı. Projenin Tokat etabı için işbirliği protokolü imzalandı. Tokat'ta merkez ilçe dahil 7 ilçede faaliyet yürütülmesi planlanıyor. İlk aşamada 16 okulda uygulanacak projeyle toplam 600 öğrencinin okçuluk sporuyla buluşturulması hedefleniyor. Törene Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan imza töreni öncesi Tokat İl Müftülüğü'nün hayata geçirdiği Güneşli Çocuk Akademisi'nin açılışına katıldı.
4: Ya Allah, bismillah. İstersen kurdeliği al.
3: Müftülük bünyesinde oluşturulan akademide 4 ila 6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verilecek.
0: Sayın seyirciler, sahte banka mesajları ve kargo bildirimlerinin ardından dolandırıcıların yeni yöntemi kullanıcıların güvendiği çapça ekranı, basit bir ben robot değilim doğrulaması gibi görünen bu tuzak kullanıcıyı farkında olmadan tehlikeli bir işlem yapmaya yönlendirebiliyor. Üstelik kullanılan yöntem klasik dolandırıcılıkların çok ötesinde bir risk barındırıyor. Nedir bu? Detayları var. Buyurunuz.
1: İnternette gezinirken bir anda karşınıza çıkabiliyor. Ben robot değilim diyerek tıklanan o kutu büyük bir tehlikeye yol açabiliyor.
2: Son zamanlarda internette hemen hemen herkesin karşısına çıkan ben robot değilim kutucuğu siber dolandırıcıların yeni yöntemi olarak karşımıza çıktı. Uzmanlarsa bu konuda vatandaşları uyardı.
5: İnternette bir siteye giriş yaparken, form doldururken ya da bilet satın alırken karşımıza bir kutucuk çıkıyor her zaman. Kepçeden bahsediyorum. Biz onu ben robot değilim doğrulama kutucuğu olarak tanıyoruz. Bu uygulamanın temel amacı aslında çok basit. Karşıdaki kullanıcının gerçek bir insan mı yoksa otomatik işlem yapan bir yazılım mı, yani bot olduğunu anlamaya çalışan bir uygulama. Son dönemde siber suçlular insanların bu ekranlara duyduğu güveni bir tuzağa dönüştürmeye başladılar. Karşımıza çıkan risk ise kepçanın kendisi kesinlikle değil. Gerçek kepça görünümünde hazırlanmış sahte doğrulama sayfaları.
1: Dolandırıcılar sahte internet sitelerinde yeni bir yönteme başvuruyor. Kullanıcıdan gerçek bir güvenlik kontrolü gibi görünen ben robot değilim kutusuna tıklaması isteniyor. Ancak o tıklamayla birlikte kötü amaçlı bir işlem başlatılabiliyor.
2: Uzmanlarsa sahte doğrulama ekranları üzerinden kullanıcıların zararlı komutları kendi elleriyle yönlendirildiği uyarısında bulundu.
5: Kullanıcılar da alışkanlıkla ekrandaki talimatları bir uygulayıp maalesef dolandırılıyorlar. Ancak burada kritik bir kural var. Gerçek bir CAPTCHA yalnızca kutu işaretletir, kısa bir görsel ya da sesli bir bulmaca çözdürür. Yani gerçek CAPTCHA sizden program indirmenizi, bildirimlere izin vermenizi, bilgisayarınıza bir kod yapıştırmanızı ve bu komutu çalıştırmanızı kesinlikle istemez.
6: Ekrana gelen uyarılar gerçeği yansıtmayabiliyor. Kullanıcıdan bazı komutları çalıştırması ya da çeşitli adımları takip etmesi isteniyor. İşte tehlike de tam bu noktada başlıyor.
5: Özellikle son dönemlerde yaygınlaşan bir yöntem var. Bu yöntemde kullanıcıya şu tarz talimatlar gösteriliyor. Doğrulamayı tamamlamak için Windows tuşu ve R'ye birlikte basın. Açılan pencereye bu kodu yapıştırın. Ardından Enter'a basın. Kullanıcı bunu bir güvenlik adımı olarak sanıyor. Oysa arka planda zararlı bir komut panoya kopyalanmış olabiliyor.
6: Kaynağı bilinmeyen sitelerde çıkan uyarılara ve yönlendirmelere kesinlikle tıklanmaması gerekiyor.
5: Eğer bir işlem yapıldıysa internet bağlantımızı kesmemiz gerekiyor. Tarayıcıdaki bilinmeyen eklentilerin kontrol edilmesi, önemli hesaplarınızın parolaları, şüpheye düştüyseniz başka ve güvenli bir cihazdan değiştirmek de önemli. Özellikle banka, e-posta, sosyal medya hesaplarında olağan dışı bir bildirim varsa bunun takip edilmesi de büyük önem taşıyor.
0: Evet, her geçen gün böyle dolandırıcıların yeni yeni yöntemleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Aman dikkat. Şimdi birini öğrensek hiç öğrenmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir yöntem. Yani gerçekten derler yani şeytanın aklına gelmeyecek şeylerle karşılaşıyoruz. Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Her şeye tıklamayacağız, her şeye girmeyeceğiz, her şeye güvenmeyeceğiz. Adam neredeyse bankadan aradığını söylüyor, inandırıyor sizi. Sadece son numarası değişik, son rakamı değişik. Siz şöyle bakınca son rakamına dikkat etmiyorsunuz. Her şey aynı, bankanın numarası. Mesela ezberlemiş olsanız son rakamına dikkat etmiyorsunuz. Dikkatinizden kaçıyor. Arıyor sizi, bankadan aradığını söylüyor. Bütün bilgilerinize ulaşıyor, sizden istiyor. Sonra bağlı başka bir dolandırıcılık. Bununla çok karşılaşan vatandaşımız var maalesef. Durum böyle. Honduras'tan parayla ehliyet alanın Kıbrıs'ta parayla tıp, hukuk ve diğer diplomaları alanlar arasında ne fark var demiş. Muhammed Bozkurt göndermiş bu mesajı. Efendim Nurcan Benzeroğlu diyor ki hayırlı sabahlar. Tire'den selamlar Özcan ailesinden. Cumamız mübarek olsun. Eyvallah sağ olunuz. Evet, Zeynep Akkurt hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanal 7 ve Ülke TV'desiniz. Yusuf Ay, hayırlı cumalar. Enflasyon niçin düşmüyor? Yakıt ve enflasyon farkı memura yansıması düşürmez demiş. Sema Gökmen, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güzel ülkemde her zaman hayırlı, iç açıcı haberler o. Keşke Sema Hanım, keşke. Nazlı Özen, hayırlı cumalar. İzmir Kemal Paşa, Vişneli Köyü'nden teşekkür ediyorum. Sabri Yılmaz, hayırlı işler olsun demiş. Sağ olunuz sizlere de. Sabriye Yılmaz, özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Hürmetler, saygılar, sevgiler bizden. Şimdi bakalım. Birgül Batı Topçu. Birgül Hanım, Ankara'dan Birgül. Canım ülkemin güzel insanı, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olunuz. Erkan Erdoğan, Ankara'dan maşallah. Ankara bugün Kanal 7'yi izliyor. Hayırlı cumalar, severek izliyoruz demiş. Eksik olmayınız efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Kanal 7'de, Ülke TV'de hafta içi her gün 7 huzurlarınızda oluyoruz. Ama Kanal 7'de 7.45-7.50 arasında ayrılmak durumunda kalıyoruz. Ülke TV'de biz 10.30'a kadar devam edeceğiz. Ülke TV'de ara vermek yok. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere gitmesinler. Reklam yok, ara yok. Biz devam edeceğiz. Ama Kanal 7 ile vedalaşma zamanı. Pazartesi günü. Allah nasip ederse saat 7'de. Memleket gündeminde ne olup bitiyor birlikte bakalım mı? Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bir cuma, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalınız. Şansa kalmaz işiniz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray bu akşam saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim stadında oynanacak müsabakanın hakemi Kadir Sağlam. Fenerbahçe Anderson Talişka'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı final maçında yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Amirli kadın basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika'yla karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye organizasyonu 41 altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz toplam 111 madalya ile ikinci olarak bitirdi.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbn Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48.43, euro 56.31, gram altın 6.965, çeyrek altın 11.294 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz günü 13.932 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri, Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
4: Reklam.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.

0: Citroen.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
11: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %56 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara gelince TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6. Velker, ilk o güvencesiyle.
5: Velker'de yaşamayı seveceksin.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Opsiyonlarınız için iyi.

0: 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Anahtar teslim mutluluk.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Anahtar teslim mutluluk. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FMB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Oto Pratik.
1: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 32, Bursa 30, İzmir az bulutlu 34, Denizli 35, Afyonkarahisar 28, Antalya parçalı bulutlu 34 derece, Adana 33, Hatay 31, Ankara parçalı bulutlu 30, Eskişehir 27, Sivas 28, Bolu 25, Samsun parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 27, Trabzon 26 derece, Erzurum parçalı bulutlu 29, Malatya 36, Van 27, Gaziantep 15, Mardin 36, Şanlıurfa açık 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalışla 188 milyar 198 milyon dolar oldu. Altının onsu ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, Fed'in faiz artıracağı öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla Ağustos'ta 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti. Otomotiv endüstrisi Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yıldırım evim.
1: Reklam.
2: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Bir reklam.
11: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: perde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Reklam.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.

sevilelim. Efendim hayırlı cumalar olsun. Selamun aleyküm. Sesimi duyan tüm radyoyu dostlarına huzurlu bir cuma günü dileyerek bu sabahki programımızı da başlattık. Ben Erkan Koç. Her zaman olduğu gibi yanınızda olacağım sesimle ve seçtiklerimle. Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Ekrem Düzgünoğlu, ardından da Funda Arar, iki aynı tarzda eserle bizimleydi. Şimdi türküler diyelim. Önce bir Karadeniz'e uğruyoruz. Maçka'ya uğruyoruz. Maçka Yolları Taşlı, Hakan Altun'dan geliyor.

size ve sevdiklerinize huzurlu, sağlıklı bir gün olsun inşallah. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Esnafımıza Allah ödeme kolaylığı versin. Gerek tahsilat yapacak, gerek ödeme yapacak tüm esnafımıza helal kazançlı, bol kazançlı bir gün olsun inşallah.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Reklam. Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
4: seveceğim. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Erciyes. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Biz. Bir reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.

tek maaşta çalışanlar var. Ay sonunu zor getirenler var. Biraz da esnafı bırakıp duanızı bu yönde yaparsanız biz de amin diyeceğiz. Doğru söylüyorsunuz. Eyvallah. Evet, maaşla çalışıp ay sonunu zor getiren, elinde de o maaş geçtikten sonra kirasını ödeyip kredi kartı borcunu kapatmaya çalışıp daha sonra da esnafa borcu olan her kim varsa Allah yardımcınız olsun. Allah ödeme kolaylığı versin. İnşallah daha rahata erecek günleri de en kısa zamanda Rabbim hepimize nasip eder. Yolda olanlar da var şu saatlerde. Araçlarından beni dinleyenlere de selam olsun. Kazasız belasız inşallah. Ev hanımlarına da bir selam göndereyim. Daha sonra da bu keyifli türküyle sizleri baş başa bırakayım.

Vallahi bir sitem aldım. Haklı bir sitem. Onu belirteyim. Şöyle diyor dinleyenimiz. Erkan Bey, devamlı esnafa ödeme kolaylığı diliyorsunuz. Bu esnafa borcu olan

İyi devaları Kubat'tan geldi eserimiz. Programa bugün mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Bugün selamlaşıyoruz. Her neredeyseniz isim, şehir, bir de selamınızı yazıp bana iletin lütfen. Bugün Cuma'nın bereketi mesajlarda da olsun. Sadece selamınızı yazın. Gönderin gelsin.

Mehmet Demirtaş'tan dinledik eserimizi ve ilk saatimizin son iki eseri sanat müziğinden olacak. İlkini Muazzez Ersoy söyleyecek sevgili dinleyenler. Bugün selamlaşıyoruz dedik ve mesajlarınız yağmaya başladı bile. Helal olsun. Anonsuma karşılık vererek yazan tüm dostlara. Dalgalandım da duruldum. Koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel içinde en son sana vuruldum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklam.

0: Stüdyomuza selamlarını kimler ulaştırmış bakalım. Konya'dan Mevlüt, Çorum'dan Recep, yine Çorum'dan Ahmet ve Zümrüt.
1: Beni böyle habersiz
0: İzmir'den Faden, Hasan ve Mustafa, neredesiniz? Çorum. Almanya'dan Cemile, Ankara'dan Bayram, Mahinur. Evet, Şakir'e çay yok. Güzel. Osmaniye Kadirli'den Tuğrul, Bursa'dan Zelal. Teşekkürler Zelal'cim. Konya'dan kim? Hasan. Hasan Kani. Hasan Ka- yok, Haşim Kan. Tamam, şimdi oldu. Ankara'dan Gültekin, Özlem, Naciye, nereden yazmamışsın? Ve İbrahim Erkal'la devam ediyoruz.

0: seni hiç üzmem, ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de sen
1: dağılsın. Şimdiki eserde Gülşen Kutlu bizimle olacak ve şarkıyı kimlere göndereceğiz? Stüdyomuza selamını ulaştıran dostlar. Yücel abim, çay varsa huzur da vardır demiş, eyvallah. İskenderun'dan Halil. Süheyla, neredesin Süheyla? Aranıza yeni katıldım demiş, 4-5 gün oldu. Hoş geldin aramıza. Denizli'den Dilber. Antalya'dan Ebru, sana da kolay gelsin. İzmir'den selamını bize gönderen kim? İsim yok. Özdemir, Etiler'den. Hadi inşallah. Kayseri'den Zeynep Yalçın. İzmir'den Özgür, eyvallah, sağ olasın, hayırlı cumalar. Aydın'dan selam olsun Zehra. Sami Can, Konya Ereğli'den. Ali Rıza, hayırlı cumalar kardeşim. Seyitan, Karaman'dan. Sancaktepe'den Mahmut. Aynur Öztürk, İstanbul'dan. Öznur, aleykümselam, Rize. Kahramanmaraş, Pazarcık'tan Cemal. Mersin'den Arzu. Müzeyyen. Nereden Müzeyyen'cim, yazmamışsın. İskenderun'dan kim? Yine isim yok. Ve Yasin, Emrah, sizin için de geliyorum, Malatya.

Haydi bakalım, şöyle bir Ankara dolaylarına gidelim. Nerede kaldım mesajlarda? İskenderun'dan Meryem, Kütahya'dan Ulviye. Mehmet Ali'cim sen neredeydin? Ha, Tavas'ta, Denizli. Aynen ben de demiş, şu an içiyorum. Afiyet olsun. Manisa'dan selamlar. Kim? Gülfem. Teşekkürler Gülfem. Fatma Ergişi, Kayseri. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar efendim. Ankara'dan Suzan, anneyle beraber dinliyormuş. İstanbul'dan Mücahit. Güzel. Manisa'dan, Şehzadelerden Yusuf ve Faik. Gaziantep'ten Selahattin. Allah cümlemizin yolunu açık eylesin. Kütahya'dan Mehmet Yeni Adam. Saliha, aleyküm selam. Yakup Kırıkkale'den. Eyüp Sungurlu'dan ve Can'dan. İzmir Karşıyaka'dan. Mersin'den Ümit, sana da selam olsun. İskenderun'dan Halil. Nizip'ten Muhammed. Ve Eyüp'ten Özlem. Hayırlı cumalar olsun Özlemciğim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.

Efendim, bu eserimizi kimlere göndereceğiz? Hemen bakalım mesajlarımıza. Kimler programımıza ulaşmış? Ayten Yılmaz Alanya'dan bize selamını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. İlkay, İlkay'cığım neredesin? Yazmamışsın. Konya Ereğli'den Bektaş Kaya. Şehir içi minibüsçüler olarak sizi dinliyoruz demiş. Eyvallah. Tüm direksiyon sallayan, ekmeğinin peşinde olan ve Radyo 7'yi dinleyen, dinleten dostlara da selam olsun buradan. Nurettin, hayırlı cumalar sana da, günaydın diyen Mersin'den Duygu, Mehmet Ali, neredesin Mehmet Ali, yazmamışsın, Erivan'dan selamlar diyen İbrahim ve aleyküm selam. İsmail Uslu Kütahya'dan, Ömer Çelik Gaziantep'ten, Oğuzhan Fidan ve Mustafa, yanında başka kim var, şu Ayıp de varmış, Güngören'den, Antalya'dan selam olsun size de ve Yasin Gözü Küçük İskenderun'dan, Haşim de Konya'dan selam göndermiş. Geliyor şarkımız Yıldız Silve, Çat Kapı.

İmera grubuyla devam edeceğiz. Ekrem Düzgünoğlu bestesini söyleyecekler Gaye Aksu'yla beraber. Sevdan ile. Nerede kaldım ben mesajlarda? Evet. Yakup Şahin Nevşehir'den. Elazığ'dan Burçin ve Muhammed. Balıkesir'den Mustafa. Ahmet Çayırtepe İstanbul'dan. Ali Gürsoy Balıkesir'den. Aleykümselam. Atıf Sözen İzmir'den. Hacı Bekyürek İzmir'den. Kahramanmaraş'tan Musa. Hatice Kadıköy'den. Osman Şahin Çanakkale'den ve Adana'dan. Suna Tüfekli. Peki.

çalayım diye peşine kararsızdım, sağ olsun hemen Instagram canlı yayından arkadaşlarım bir tavsiyede bulundu. Hemen diğer sayfamıza geçelim bakalım. Neredeyiz? Nuri Kanat Bartın'dan bize selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Bartın'a da bizden selam olsun. Hemen sonraki mesajımız. Senin de işin rast gelsin Erkan demiş. Remzi Deniz sağ olasın. Sami Pınar Sivas'tan, Necati Sevinç Almanya Nürnberg'den, İstanbul'dan Sare, Denizli'den Zekeriya, Hanife Bursa'dan, Sakarya'dan Ayla, Denizli Pamukkale'den Mikail, Kayseri'den Savcı, Mehmet Çakır, Erdek'ten İbrahim abim ve başkentten Meryem Ankara'dan. Bu aşkın

geceleri. Ankara'dan Ayla Özdemir, Osmaniye'den Hülya ve Ramazan Say, Ali Çiloğlan Malatya'dan merhabalar, hayırlı sabahlar diyen Sevda Saatçioğlu, Yozgat Akdağ Madeninden Arif Şahin, Alanya'dan Sedef, Antalya'dan Operatör Coşkun, Erbay, sana da hayırlı cumalar. Antalya'dan Recep Akkaya, İstanbul Kadıköy'den Hacı Badem'den Sevda, Aksaray'dan Bayram, Kütahya Simav'dan Muhafız Kara, Gelibolu'dan Hasan Sukuşu ve Alanya'dan Arzu, Timur ve Ahmet.

Efendim programın artık geldik sonuna. Ben izninizi isteyeceğim. Benden sonra Eda mikrofonda olacak. Programın son eseri de yine Erkan'la çok canlıya konuk olan sanatçılardan biri. Güzel yürekli, naif sesli Deniz Toprak diyecek ki sen benden gittin gideli. Ben de artık gideyim müsaadenizle. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Böyle bazı şarkılar ilk cümlesinde hissettiriyor. Bu onlardan biri diyoruz. Hani bazen aynı yollardan geçse de aynı duyguları yaşadığını sanırken. Hani bu kez her şey farklıdır ya. Bunu en iyi anlatanlardan. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Eda Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

ne kadar önemli değil mi? Vefası eksik yarım dedi. İşte insan hayatında her şey değişiyor. Ne bileyim, yollar ayrılıyor, şehir değişiyor, şartlar farklı oluyor. Ama şu vefa dediğimiz şey var ya, o mesafeyle de zamanla da eskimeyen bir değer değil mi? İyi günde yanında olanı herkes hatırlıyor. Mesele yıllar geçse de böyle bir selamı, bir hatırı, ne bileyim bir dostluğu unutmamak ya. Çünkü bazı insanlar böyle hayatımızda iz bırakıyor. Bazıları ise vefasıyla kalbimizde yer ediyor. Çok kıymetli, çok önemli. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. O önemli olanlardan biri de şarkılarımız, duygularımızın en güzel tercüman değil mi? Burası...

Ta uzak yollarda sevdiklerimiz var, değil mi? Şöyle bir ses duymak, bir haber almak, ne bileyim bir sarılmanın hayalini kurmak bile bazen yetiyor. Hani böyle mesafeler uzar deriz. Mesafeler uzayınca ne oluyor? Özlem büyüyor. Gönülden gönüle kurulan köprüler ama asla yıkılmıyor, değil mi? Kimileri böyle yanı başımızda olmasa da kalbimizin en güzel yerinde, işte onlara sesleneceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi Radyo Ede aracılığıyla şöyle sizlerin sesini de duyurayım. İletmek istediklerinizi efendim söyleyeyim, ben aracı olmaya hazırım.

0: Gününüz nasıl başladı, nasıl geçiyor? İşinin başında olanlar, yollarda olanlar, evinde efendim şöyle bir telaş içinde olanlar vardır değil mi? Mola verip bizi dinleyenler de var. Onlara da buradan selam olsun. Yorgunluk mu var yoksa efendim böyle kendinizi keyifli, enerjik mi hissediyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlerle olanlar, efendim şöyle çayını kahvesini alanlar, radyoların sesini açsın, mesajlar da yayında olacak.
1: Kırık dökük şu kalbim.

Ya insan böyle düşünmeden edemiyor değil mi? Kaç yaz, kaç bahar, kaç güzel gün daha yaşayacağız. Belki de en güzeli sevdiklerimizi ertelememek, güzel sözleri saklamamak, bugün elimizde olanın kıymetini bilmek elbette. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemek. Radyo 7'de tabii ki.

0: Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
3: Amerikan doları 48,44, avro 56,33, gram altın 6.967, çeyrek altın 11.462 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.935 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız
4: Halkbank. Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ekspertize Dino Bile.
4: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yeni

0: Nasıl güzel bir şarkı yayınlıyorum şu anda size. İntro nasıl geliyor? Güzel geliyor değil mi? Şahane. Hepinizin sevdiğine inandığım bir şarkı zaten. Sevdiğinize söylüyorsunuzdur diye düşünüyorum ben. Ankara'dan selamlar gönderdim. Ay bu zeytin. Bu nasıl güzel bir zeytin. İnsan yemeğe kıyamaz. Zeytinimle beraber demiş. Kendisi ve eşi için bir şarkı rica etmiş. Yalnız çok güzel bir kedi bu. Ay sıkıştırın benim yerime. Ben evdekileri öyle yapıyorum. Yavrum böyle kuzu kuzu bekliyor. Onu sıkıştırıyorum, öpüyorum. Bunu çıkarmıyor. Bunlar böyle çok tatlılar. İyi ki varlar.
1: Çok

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo 7 burası. Mesajlar olacak yayında demiştim. Balıkesir'de Baki Can var. Bizlerle olan Mehmet Ustasına şarkı isteyen. Hollanda'da Sibel Hanım var. Hoş geldin Eda'cığım diyen. Bu fotoğraf kimindir? Gümüşhane'de Ramazan Ayhan var. 7 aydır bizleri dinliyor. Oo, hoş geldiniz Ramazan Beyciğim. Mesajların da devamını bekliyorum. Ankara Sincan'da dostları varmış. Onlara selam gönderiyor. Biz de Ankara'daki bütün dinleyenlerimize buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Radyonuzun sesi açık değil mi? Süpersiniz.

Bazen insanın böyle diline dolanan şarkılar vardır ya, onlardan biri böyle anlatamadığımız ne varsa anlatıyor. Bir anda üst üste gelen dertlerden bahsediyor. Bir tarafta efendim hala sabretmeye çalışan bir yürekten bahsediyor. Hayır, hayat da böyle değil mi? Kimi zaman artık böyle yeter dediğimiz yerde bile yeniden ayağa kalkacak gücü bulamıyor muyuz? Buluyoruz elbette.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisine ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan aramalarda kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla birlikte olaydaki can kaybının 10'a yükseldiği bildirildi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatını yasa boğan acı haberi kamuoyuna duyurdu. Şırnak'ta görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonundaki çalışmaların sonuç verdiğini açıkladı. Yürütülen titiz incelemeler neticesinde uzun yıllardır çözülemeyen 3 ayrı cinayet dosyasının tamamen aydınlatıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe soruşturmasında operasyon düzenlendi. Firari şüpheli Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik sürdürdüğü kapsamlı soruşturmayı derinleştirdi. Bu doğrultuda şüpheli finansal faaliyetleri ve işlemleri tespit edilen 5 şirkete el konulmasına karar verildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Sinop 29, Kayseri 30, Erzurum 28, Mardin 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik seçeneğini getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri e-ticaret yoluyla gelen ürünlerin denetimini artırmayı ve gümrük vergilerini daha etkin toplamayı amaçlayan yeni gümrük düzenlemesine onay verdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Burdur'da Yasemin Hanım bizlerle birlikte, bahçesinde gülleri ve Radyo 7'de edalı saatler. Vallahi çok güzel bir manzara. Çok teşekkür ediyorum size. Eksik olmayınız. Burdur'a da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bakalım bu fotoğraf kimden gelmiş? Sungurlu'da Eyüp Kayaalp bizlerle. Bütün eserleri Radyo 7 dostlarına gönderiyorum demiş, eksik olmasınlar. Onlar da duyuyorlar şu anda. Onların adına da teşekkür edeyim. Sıradaki şarkıyı sevip de kavuşamayanlara, ah Rabia'sına istiyor. Kim bilmiyorum. Şimdi Rabia Hanım bilecek mi sizin kim olduğunuzu?

Vallahi sebebini bilsek zaten. Bakıyorum hangi fotoğraflar kimlerden gelmiş diye. Denizli'de tekstil çalışanları var. Bizlerle beraber olan Adem Bey göndermiş. Bize de bir şarkı gönderir misiniz? Çalışırken fotoğrafını yollamış. Gönderirim tabii. Kartepe Eşme'de Tuğba Hanım var. Sıradaki şarkıyı bizim gibi erik hasatında olanlara. Ah gördüm valla maşallah çok güzel görünüyorlar. Size de armağanımız olsun.

bitmiyoruz efendim. Buradayız. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle beraber sevdiklerinize de sesleneceğiz demiştik zaten. Gelen mesajlarda sevdiklerine seslenenler arasında Muğla, ay ne güzel bir şehirdir değil mi? Mehmet Yıldırım göndermiş. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mehmet Yıldırım diye eklerseniz çok mutlu olurum. Vallahi söyledim. Duyuyorsa bütün arkadaşlarımız, onlara da armağanımız olsun. Ben ne zamandır dinlemiyordum bu şarkıyı valla. Ah, biraz nostalji diyenler buyurun size gelsin. Biraz da böyle sistem var gerçi şarkının sözlerinde. Aramadın ah aylardır. Ya niye bekliyoruz efendim, niye bekliyoruz? Her şeyi devletten beklemeyelim değil mi? Kendimiz arayalım, böyle elimizde telefon var teknoloji çağında da. Hani böyle oturup beklemek olmuyor.

Bu kalp seni unutur mu? Ay şöyle yıllar öncesine götürdü. Hani hep 90'lar deriz ya, işte o zamanın unutulmaz şarkılarından biriydi. Radyoyu da sizlerle buluşturduğumuz Balıkesir'de Muammer Bey var. Bugün doğum günü olan kızı Azra Zülal, Gül Nihal ve biricik eşi Şeyma için istemiş. Güzel günlerini görün. Doğum günü kutlu olsun. İzmir, Mimar Kemalettin Eris. Selam sevgiler gönderiyor. Yurda Yeliz, Esra, Hilal, Hüseyin. Bizleri dinliyorlar. Sizlere de sevgiler, selamlar. O zaman sıradaki şarkı size de gelecek elbette.

Hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: 31-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sende kalmış dedi. Semih Cenk Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyede sizlerleydi. Yani o kadar uğraşıyor, ediyor, kendini anlatıyor. Yüreğinden kopanları da sonra diyor ki yok öyle bir dünya. Sen bir kulak ver.

Eda Hanım, molamız bitiyor. Kimin molası bitiyor? Beş arkadaş: İsmail, Adem, Cemil, Sera, Demet. Oturduk seni dinliyoruz demişler. Arkadaşı İsmail'de doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun İsmail Bey.

Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Eda'nın saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gün boyu Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. O halde hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ekspertizse Dino Bile.
9: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
12: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Reklam.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı takımla Başakşehir'e karşı ligde puan kaybı yaşamadı. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Almanya'yı devirerek adını yarı finale yazdırdı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.014 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.44, Euro 56.30, Sterlin 65.54, gram altın 6.957 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.11 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri, Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Akses 25 yaşında.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
8: Reklam.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.
4: Belkev'de yaşamayı seveceğim.
5: Expertiz'de Dino Bile.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin iki kişinin daha cesedine ulaşmasıyla can kaybı 12'ye yükselirken kayıp olan 16 kişiyi arama faaliyetleri devam ediyor. Marmara Denizi'nde gerçekleşen gemi kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuyla olayın tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Raporda kaza öncesinde bir ihmaller zincirinin yaşandığı ve elektronik sistemlerin arızalı olmasının kazayı kaçınılmaz hale getirdiği vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel verileri yasa dışı sistemlerle ele geçirip dolandırıcılıkta kullandığı saptanan şüphelilere yönelik operasyonu duyurdu. Bu kapsamda 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Bir süredir tutuklu yargılanan Deniz Göktaş hakkındaki hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Hazırlanan iddianamede Göktaş hakkında 3 ayrı suçlamadan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin davanın duruşmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakim karşısına çıkan baba Uğur Mersinli, sanık olan oğlundan hırsızlık suçlamasıyla davacı ve şikayetçi oldu. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nde siyasi dengeleri etkileyen bir istifa haberi geldi. CHP üyesi olan 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak açık görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik seçeneğini getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri e-ticaret yoluyla gelen ürünlerin denetimini artırmayı ve gümrük vergilerini daha etkin toplamayı amaçlayan yeni gümrük düzenlemesine onay verdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 34, Sinop 29, Kayseri 30, Erzurum 28, Mardin 36 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
6: Var var hepsi dokuda var.
7: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

0: Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ya da siz zaten dinlemeye devam edenlerdenseniz inşallah ben hoş gelmişimdir. Peki Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Başladık ve söyleyeceklerim var. Seçtiğim birbirinden güzel şarkılar var. Mümkünse aç sesini. Laf olsun diye değil, şöyle içerilerden bir merhaba. Sesimi duyan her yer.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Şimdi arkasına çok yakışacak bir başka eserle devam edelim. Bu güzel şarkılarla şu programa bir ısınalım. Ben de bir havaya gireyim. Rabbime sonsuz hamd olsun. Öyle büyük bir güzelliği nasip etmiş ki şükrünü eda edemem. Buna ne gücüm yeter ne ömrüm yeter. Dua edelim birbirimize. Muhabbetimiz, sevgimiz daim olsun diye.

0: Öyle. İnsan ne bilir ki aslında? Çok şey bildiğini zanneden varlıklarız. Zanneden. Ama şu hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil ki. Her şeyin mutlak bir görünmeyen yüzü var, duyulmayan yüzü var, bilinmeyen yüzü var. Yeryüzünde senin bildim dediklerin bir yere kadar. Peki ritim devam etsin ya.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

böyle bir tane dinlemeyle olmuyor, kesmiyor. Zaten Karadeniz eserlerinin öyle bir özelliği var, doyamazsın. Karadeniz'de sesimi duyanlara, ben Karadenizliyim arkadaş diyenlere gölgeden selam olsun.

Bir gün Mevlana'ya eşi sorar. Bu kadar aşıksın Mevla'ya. Şükürler olsun bu aşkı yaşayıp yaşatana. Peki der, bana ne kadar aşıksın? Derler ki Mevlana hanımına şöyle der. Sen benim yaradandan ötürü yaradanı sevişim. Bir adım gelene 10 adım gidişim ve herkes olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim azla yetinişim, çoğa göz dikme işimsin. Sen kapanmayan avuç içimsin. Bir insanın duayı böyle nitelendirmesi ne kadar zarif değil mi? Kapanmayan avuç içi.

Şairlerin Sultanı Necip Fazıl Kısa Kürek, ki mekanı cennet makamı Ali olsun, bir sözü var. Diyor, eğer diyor tadını bilirsen ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Aslında mesele sadece burada, hani ekmek seçmiş, ekmek meselesini, ekmek kelimesini seçmiş ama birçok meselede böyledir, biliyor musun? Mutluluk güzeldir ama paylaşabilirsen daha güzel. Elinde ne varsa nimet, az önce gönül vermek, gönül almak meselesinde olduğu gibi. Lezzetli bulduğun ne varsa paylaştığın zaman bambaşkadır yani. Yoksulla o varını paylaştığın zaman, o var sendeyken sana ne kadar keyif veriyorsa, onu ihtiyaç sahibine verdiğinde bulduğun mutluluk tarifsiz bir hale gelir.

Değerli dostlar, Radyo 7'yi daha yakından tanımak, mesaj göndermek, program akışlarını, program tekrarlarını takip etmek, canlı canlı bizi CD kalitesinde dinlemek ve dinletmek için radyo7.com. Radyo7.com. Bu kadar basit.

0: DokuHome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

var ya, tüylerim diken diken oldu ya. Bu ne güzel bir türkü değil mi? Sensiz dünya malı neyleyim diyor ya. Vallahi öyle. Bir adamın her şeyi tam olsa ama tek başına olsa, vallahi mutlu etmeye yetmez. Ama bazen insanın elindeki az paylaşmasını bilirse ve paylaşacağı adam gibi güzel insanlar varsa, o az öyle bir bereketlenir ki o hayat öyle bir güzelleştirir, o hayat öyle bir doldurur ki şaşarsın. Ben çok gördüm öyle. Tek göz ev, üç tane çocuk. Gittiğim zaman yüzleri gülüyordu, mutluydular. Yani mutfak, salon falan hepsi aynı yerde. Ama mutluydular. Nicesi vardır villasında kan ağlar.

İnsan şu hayatta çok fazla şey kontrol eder. Kontrol altına almaya çalışır. Fakat özellikle üç mesele var ki insan bu üç şeyin kendisini kontrol etmesine izin vermeyecek. Mümkün olduğunca. İnsanlar, para ve en can alıcı noktalardan biri. Geçmişin. Bu üçünün seni kontrol etmesine izin verme.

radyosunu yeni açanlar, uzun süredir dinleyen, aramıza yeni katılanlar, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabii bir önceki saatteki hatırlatmamı yenilemekte de fayda var. Radyo 7 çok büyüdü, elhamdülillah. En çok dinlenen radyo istasyonu Türkiye'de. Peki bu nasıl oldu? Siz değerli dinleyicilerimizin birbirlerini anlatmasıyla, tavsiye etmesiyle. Bu çünkü o kadar samimi ki, o kadar değerli ki. Bu nedenle radyo7.com'dan, Radyo 7 uygulaması üzerinden dinlediğimiz gibi dinletmeye de devam inşallah. Var olun. Dağlar.

Çoğunun derdi öyledir. Diyor ben derdimi söylesem gün durur. Herkes kendi derdini çok büyük zanneder. Halbuki nicesinin derdi öyledir ki sen yanına yaklaşamazsın. Hatta senin sıkıntı dediklerine bile nimet gözüyle, ki aslında işin özünde her şey nimettir de, onu anlaması bizi aşar. Ya da her kula nasip olmaz diyeyim o mesele. Kolay değil o. Ama öyledir. Nicesinin derdi başkadır.

Ne dedi? Gelemem diyorum, sen gel diyorsun. Bu bana şunu hatırlattı. Evet, sözü doğru söylemek kadar doğru zamanda söylemek çok önemlidir. Çok önemlidir. Aynen böyle de doğru zamanda doğru soruyu sormak da çok mühimdir. Bazen doğru soru nasıl değildir. Bazen doğru soru ne zamandır? Ne zaman?

Klarnet yüreğimi deşti. Öyle klarnetin çok iyi olduğu bir yeni düzenleme daha var. Ama öncesinde bir şiir var. Tamamını olmasa da bir bölümünü okuyayım.

Mevsim sonbahar, tabiat da hazan, böyle takdir etmiş kaderimi yazan. Vuslata erip de sorarım bazen, dilimden acı söz dökülür bugün. Nerede o vakar kalmadı bende, derdime dermanın ilacı sende. Yılların ardından kırışan tende, yüzümü bir hüzün kapladı bugün. Ayaklar yürümez, eller tutmaz, ne desem yüreğim artık avunmaz. Güzellik denilen kimsede kalmaz. Bir başka yolculuk ediyorum bugün. Gözlerim bakar da görmez önünü, yüreğim unutur elbet dününü. Düşündükçe gönlüm vuslat gününü, tenimde bir sızı başlar bugün. Ömür geldi geçti gitti gençliğim, hazanda soluyor gönül çiçeğim. Sorarım kendime, ben artık neyim? Yılların ardından yorgunum.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri, Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometreleri, Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Sevgili dostum, sayfalarca yazsan bazen bir cümlenin etkisini veremez. Saatlerce anlatırsın ama o etkiyi bulamaz. İşte ben de okudukça, dinledikçe, gözlemledikçe öğrendim ve şunu bile şunu söylerim. Kahretme, sabret. Tüm işleri zora çeviren Allah. Ve evet, tüm işleri zordan çeviren de Allah.

İnsanın hayatında bazı dönemler üzerine üzerine gelir hayat. Belli nedenlerle belli acılar çekilir, belli kayıplar verilir. Belli sıkıntılar yaşar insan. Ama Rabbimin büyüklüğü, merhameti, rahmeti kimseye kaldıramayacağı yükü de vermiyor Mevlam. Çünkü bu hayat öyle ki insanın düşünceleri konuşmasına yansır, konuşmaları tavırlarına yansır, hareketlerine. Hareketleri de kaderine yansır. Güzel düşüneceksin ki Allah'ın izniyle güzel yaşayasın. Demedi deme. Hareketlerini.

0: bizim oralarda öyle derler, de get.
1: Seni nasıl
0: de get yalan dünya.
1: Seveyim,
0: aslında yine Allah dostunun dediği gibi, böylesine feryat ettiği dönemlerde insanın üzüntülerinde
1: yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya.
0: Böyle bir şeyler elinden gittiğinde, üzüldüğünde Allah dostu gibi dönüp diyeceksin ki, ey hayat, beni istediğin kadar üz. Şükrümden, Rabbime olan şükrümden bir damla bile eksiltemeyeceksin. Nasılsa üzüntülerim gibi sen de bir gün biteceksin.

0: Habora Öge ile son 10 dakika.
1: Ya Rabbi, ey güzel Allah'ım, hazinen de yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selin akılların rızkıdır. Ya Rab, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimizdir. Senin fakirin eyle bizi. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimizdir, sofranda ağırla bizi. Kabul et dualarımızı. Amin. Kıymetli dostlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağımız ana kadar da hatırlamakta fayda var. Dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşamalı. Benden şimdilik eyvallah.

0: geliyor.
1: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi.
2: Var var hepsi Dokovom'da var.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Paraf paraf

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Okula dönüşe

0: Da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkaz yeri tespit edildi. Ekipler tespit edilen noktada inceleme çalışmalarına başladı. CHP yöneticilerinden Berhan Şimşek, kadına şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kararını açıkladı. Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir belgeye ulaşıldı. Savcılık yazısında şüpheli doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü araç alım satım işlemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarına karşı önemli bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada kendilerinin noter çalışanı gösterip kapora veya dosya masrafı isteyen kişilere itibar edilmemesi istendi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin görev esnasında giyecekleri kıyafetlere yönelik yeni bir çalışma yayımlandı. Hazırlanan öğretmen önlüğü standartları kılavuzuyla önlüklerin ders ortamına ve günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun tasarlanması hedeflendi. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehirde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Anma programı kapsamındaki resmi tören Atatürk ve Kongre Müzesi'nin bahçesinde düzenlendi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü'nde ise her iki yönde trafik açık görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,44, avro 56,20, gram altın 6823, çeyrek altın 11206 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.949 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı takımla Başakşehir'e karşı ligde puan kaybı yaşamadı. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Almanya'yı devirerek adını yarı finale yazdırdı.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ekspertise Dino Bile.
10: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: şehre tam dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Reklam.

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Ekspertize Dynobile.
3: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Akşam olunca beni hatırla. Ama lanetler yağdırma tabii ki. Efendim, hatırda olmak güzel. Ama güzel anılmak, güzel hatırlanmak. Değil mi efendim? Sevgiler, saygılar. Canımız cumamızda şükür kavuştuk. Ve cumanın tedbiri bereketiyle birlikte ömrümüzü bakara gibi uzun, ihlas gibi hayırlı, Fatiha gibi mübarek eylesin inşallah. Cuma gününün yüzü suyu ümmetine Rabbim dualarınızı kabul eylesin, hakkınızda hayırlı olan bütün dualarınızı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

görenler mesut sanıyor. Bilmezler ki ne derdim var. Dışım çiçek açmış belki.

dünyanın yükünü bir kişi tabii ki elbet kaldıramaz. Yani hiç kimse zaman zaman kaldıramadığı anlar olur ve o zamanlar içerisinde de isyana girmez, pes etmez. Tamam olmadı, başka bir yerden, başka bir şekilde, değil mi? Rızkını arar, şansını dener ve çabasını gösterir. Doğru olan bu. Çünkü bu dünyaya bir kez geliniyor, küsüp hayattan vazgeçmek gibi bir şey yok. Olmamalı. Aşk olur.

bitir beni güzel şarkıdır. Şimdi de yine bir başka güzel şarkıya daha hemen geçelim. Radyo 7'mizde sevdiklerimizle birlikte ortak dinlediğimiz bu özel frekansta hafta içi her akşam saat 17'den itibaren Aşkın Sesi'yle sizler gönlünden kulak veriyorsunuz ve gönlünüze sağlık, teşekkür ediyoruz. Şu güzel şarkıyı hani bu saatimizi bilen, belirleyen, sabitleyen, yıllardır bizimle birlikte olan tüm dinleyenlerimize armağan.

değil elvan elvan demiş, çeşit çeşit. Herkesin kendine göre bir derdi var haliyle. Ama işte bu dertlere karşı huzur. Evet. Huzurunda huzur bulduğumuz kullarından eylesin Rabbim. Evet, huzurunda huzur bulduğumuz aşk abla.

0: benim hayatım.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Amerikan doları 48,44, avro 56,25, gram altın 6854, çeyrek altın 11307 lira. Brent petrol 92 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13960 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Reklam. Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Aziz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
7: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan.

bir yar. Şimdi şöyle bir düşünüyorum da günümüz teknolojisiyle düşündüğünüzde keşke hayatımızda şey olsa, sayfayı yenile. Evet, sayfayı yenile butonu olsa ve o sildiğiniz bilgiler de geri gelmese hiç. Değil mi? Nasıl olurdu sizce? Düşünsenize.

0: bazı bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.
1: Sevdiğimiz eserlerden biridir Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'mizde. Şimdi yine tabii ki sevdiğimiz bir eser. Boş yok. Hepsi sevdiğiniz, en mi sevdiğiniz ya da en mi sevdiklerinizin sevdikleri. Şu dünyada sevgili Can Bağları, en büyük zenginlik evden çıkarken cancağızım arkandan dua eden bir annenin olması. Bak çok büyük bir zenginlik. Emin ol. Belki farkında değilsin ama bundan sonra bir dikkat kesin. Aşkım.

0: dedikleriniz.
1: Ben hiç ayırmasın Rabbim. Ama şöyle bir durum var. Ölüyor insan işte. Ha iman sesinden sela ile, ha sevdiklerinin sesinden veda ile. Ölüyor insan, ölüyor.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Biz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bir...

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
2: Doğrusu Carrefour'sa.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: Bir reklam.
17: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
18: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Girne açıklarında batan gemiyle ilgili önemli bir detayı paylaştı. Küçükatay, sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının bölgede bugüne kadar icra edilen en derin sudaki faaliyet olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili sevindirici haber geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek, Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vermeye başladı. Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına ve ilk duruşmanın 28 Eylül'de görülmesine karar verdi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta baş gösteren akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar meydana geldi. Yaşanan mağduriyet karşısında vatandaşlar, krizin bir an önce çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
1: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Reklam.
8: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Bir reklam.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
20: Reklam.
21: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor. Hani...

kimseler var mı hayatınızda? Bak, hatırlıyorsanız unutmamışsınız demektir ama silinip gitmişlerdir. Sadece silinip giderler. Evet, önemsiz gördüğüm kimse yok aslında diye de söyleyebilirsiniz. Önemini yitirenler var sadece.

geç. Uzun lafı kısası. Ahtır. Ah, ah. Ah. Her ahın sesini duyan sadece Allah'tır.

efendim, artık mesajlarınıza dahil olabilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelsin bakalım mesajlar. Sıradaki şarkıları özenle seçtim. Siz de sevdiklerinize gönül rahatlığıyla armağan edebilirsiniz. 0507 977 0101. Hadi gönderin gelsin. Çok güzel bir eserle Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Simge ve Aleni Aleni.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
5: Ekspertise Dino Bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
8: lazım. Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ömrüm ve İbrahim Erkal, Allah rahmet eylesin, sevdiğimiz seslerden biriydi ve sevdiğimiz şarkılarından biriydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Hemen mesajlarımıza şöyle bir dönüyorum sevgili Can Bağları. Malatya'dan selamlar demiş. Daren Deliler için bir şarkı istiyorum. Hüsnü Bey selam olsun. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim teyzeme gelsin, Manisa'dan dinliyor demiş. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri eşime ve oğullarıma istiyorum. Teşekkürler. Iğdır'da yaşayan biricik arkadaşıma bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Saklımdasın biricik nuruma gelsin demiş. Dikkat ettiniz mi? Hiçbirinde de isim yok. Tüm mesajlar hızlıca yazılmış galiba. Ama isimler unutulmasın. Teşekkür ederim.

Nerede de bir başka güzeldi. Nuray Hafiftaş'tan bir düet olarak dinlemiştik ama şöyle tam onun sesinden dinleyelim. Allah rahmet eylesin. Güzel yürek ve mesajlarla devam edelim. Sıradaki eseri oyun arkadaşım Meltem Esen için istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum. Ruhumuza hitap eden güzeller güzel ablam, çok teşekkür ediyorum. Rabbim layık kılsın. Gülten, sıradaki eseri bana canım kudrete ve size gelsin demiş Lapseki'den. Çok selam olsun. Selamlar ablacığım demiş Hollanda. Şehrinin en güzel gözleri Sümeyye'ye hediye etmek istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Belçika'dan Lütfi. Ama ben ismim yazdım demiş. Harika. Teşekkür ederim.

seni ayrılık alır ve biz yine şöyle devam edelim mesajlarla. En sevdiğim hobimi yaparken sizi dinlemek de çok güzel demiş. Yozgat'tan selamlar Hüseyin Bey, kolay gelsin. Tesbih mi o? Tesbih tanesi yapıyorsun galiba. Güzel tesbihler çıkıyordu. Selam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek, burada şüpheli sıfatıyla ifade verme işlemini tamamladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin basına yansımasının ardından adımı attı. Şimşek, süren tartışmalar üzerine MYK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki gerilim ve çatışma ortamı küresel piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki artışın pompaya yansımasıyla motorin 90 lirayı, benzin ise 76 lirayı aştı. Antalya ve Kayseri merkezli olarak yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda Antalya'da 10, Kayseri'de ise 32 olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da sürdürülen kiralık sosyal konut projesindeki son durumu paylaştı. Kurum, proje kapsamındaki ilk konutların yapımının tamamlanmaya başladığını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik planladı. Öğrencilerin barış mesajlarını gökyüzüne taşıyacağı "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği 14-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,44, avro 56,28, gram altın 6920, çeyrek altın 11.371 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.012 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın forvet hattında olacak. Sarı lacivertli taraftarların gol beklentisi Vedat Muriç ve Lukaku üzerinden toplanırken siyah beyazların en büyük kozuysa son maçında hat-trick yapan Vlahovic olacak. Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor forması giyen defans oyuncusu Adil Demirbağ ile ilgili anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Meteorolojiye göre Karadeniz'in doğusu Kars, Osmaniye, Burdur, Isparta ve Denizli'de yağış geçişleri görülecek. Yarın Ankara 30, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 35, Trabzon ve Erzurum 27, Şanlıurfa 38 derece olacak.
2: En güvenilir

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Ekspertise Dino Bile.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Ekspertise Dino Bile.
12: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
13: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
14: Bir reklam.
15: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Reklam.
16: Radyo 7.
17: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

su olsam sensiz akmam ki. Ve Yıldız Tilbe'nin o güzel şarkısını dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Ve şimdi yine şöyle hem mesajlarınızla hem o güzel cümlelerle şöyle devam edelim istiyorum. Tabii ki en özel şarkılarla, sizlerin en bir sevdikleriyle. Kalbimi alıp sessizce Allah'a gitmek istiyorum diyen var mı aranızda? Zira bu çağın evet birçok kişiye ağır geldiğini biliyorum. Ve yeryüzü kalbimize ağır gelmeye başlıyor. Çünkü öyle acılar yaşanıyor, öyle zalimce şeyler yaşanıyor ve bunlara şahitlik ediyoruz ki, değil mi sevgili Can Bağ?

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil.
2: Gurur muvaffakiyetin düşmanı.

0: Nayide Babaşlı'dan efendim ve devam edelim güzel mesajlarınızla. Merhabalar Konya'dan Hasan, sıradaki şarkıyı eşim, oğlum ve kızıma armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun Konya'ya. Merhaba, ben Samsun'dan Derya, bu sefer yayını İstanbul'dan dinliyorum demiş. Sıradaki şarkı kalbimin tek sahibi Onur'uma gelsin. İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Söz verdim kendime unutmak için, bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini

Kerim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

dedik ve yine devam edelim güzel mesajlarınızla. Çorum'dan Abdullah, eşimle pazar günü KPSS sınavına girecek, kızıma gelse demiş, selamlar, kolay gelsin, her zaman Radyo 7. Çok teşekkür ediyorum, bütün KPSS sınavına girecek olan kardeşlerimize başarılar diliyorum.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Reklam.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
2: Doğrusu Carrefour'sa.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
7: güzel. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
9: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
10: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
8: Nasıl?
11: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
12: Reklam.
13: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Çok, çok güzel bir Ferdi Baba şarkısı dinleyelim. Ne dersiniz? Evet. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde ve devam edelim. Balatya'dan Mehmet Ali Başbay. Sıradaki eseri eşim Güler ve kızım Nisa'ya gelsin. Marmaris'teler, ben de demiş kışlık yiyecekleri hazırlıyorum. Teşekkür, kolay gelsin. Sizin işiniz daha zormuş bak. Siz niye gitmediniz Marmaris'e? Allah kolaylık versin efendim. Mehmet Ali Bey. Merhabalar, Adana Kozan'da yaşıyorum. Neslihan ben demiş ve sıradaki eseri sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Selam olsun Adana Kozan'ımıza.

0: Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle. Ben de bileyim. Acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle. Ben de bileyim. Bana da söyle. Bana da söyle. Ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadım.
2: Bana da söyle Ferdi Tayfur'u dinledik. Allah rahmet eylesin. Ve şimdi de Selçuk Balcı'nın o güzel yorumuna geçelim. Hayırlı yayınlar, ben Osman Gedik, şu an Taraklı Termal'de tatildeyim. Aa, ne güzel. Sizleri telefonden sizlere gelsin, selam olsun. Teşekkür ediyorum efendim, iyi tatiller, iyi tatiller. Tüm tatilde olanlara da iyi tatiller dileyelim. Selam olsun, ben Aran'ım, ben Edirne'den Tırcı Ali Yılmaz. Can dostum için demiş, bir dost şarkısı yayınlarsanız musmutlu olurum. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar efendim. Bilmiyorum ki bu şarkı kabul olur mu? Bunu armağan edelim, bir sonraki eseri de armağan edelim. Olur mu?

bugün de gelmişiz sona yine. Ne çabuk bitti. Haftayı da bitirdik. Ama hafta sonunda da beraberiz. Unutmayın sevgili Can Bağları, güne beraber başlayalım. Hafta sonunda da en güzel son olan hafta sonumuzda keyifle yine şöyle bize de kulak verin Radyo 7'ye ve Aşkın Sesine. İyi yayınlar, Kayseri'den yazıyorum ben Leyla Kahraman. Canımdan çok sevdiğim aileme armağan ediyorum demiş. Selamlar abicim, ben Gaziantep'ten Mehmet Çay. Bugün çalacağınız bütün şarkılar canım eşim Durdu Çay'a gelsin demiş. Peki. Yozgat'tan Fatoş, oğlum Ahmet Sefa için istiyorum demiş. Sevgiler, selam olsun efendim. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Evet. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'sa da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
2: Doğrusu Carrefour'sa. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla cihazlarında yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında.
10: Bir reklam.
11: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise, Dino bile. Reklam.

İyi akşamlar. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bendeniz Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda efendim. Günün telaşını biraz geride bırakalım, ne dersiniz? Bu akşam gönlünüze iyi gelecek şarkılarda buluşalım. Hoş geldiniz, ben de hoş geldim.

0: sandım.
1: Geride kalan ne varsa kendi yerinde kalsın, ne dersiniz? Şimdi önümüze bakalım. Belki bu akşam hepimiz için de yeni bir sayfa açılır. Hayattan hiçbir zaman umut kesilmez, benden söylemesi.
2: Burası Radyo 7.

Sevgi güzel şey, hele karşılığı varsa, ama insan bazen severken kendini de unutmamalı. Kalbiniz kimdeyse kıymetinizi de onun yanında asla ve asla unutmayın.

ilk cümlesinden birini getirir aklınıza. İsminizi söyleyemiyorsunuz belki ama kalbiniz kimi seçtiğini çok ama çok iyi biliyor, öyle değil mi? Kalbinizin sesini her daim dinlemeyi ihmal etmeyin bence. Hazır mıyız? Şimdi neye hazır mıyız diyeceksiniz. Evet, sanatçı sizden, şarkısı benden. Sadece dinlemek istediğiniz sanatçının ismini iletmeniz yeterli olacaktır. Ben de şarkısını seçeceğim. Ortaklaşa keyifli, güzel bir yayın yapacağız. WhatsApp hattımızı sizlere aktaralım. 0507-977-0101. Not alamayanlar için 0507-977-0101.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Rahmetli Murat Göğebakan bizlerle birlikteydi. İsmini yazmayan iki dinleyenimiz var. Murat Göğebakan diyor. Sevgili Eşref Bey, sizlere de armağan olmuş oldu rahmetli Murat Göğebakan'ın bu güzel eseri. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar. Bu güzel eseri sizlere de armağan edelim.

Evet, bugün yorulanlara gelsin Serkan Kaya'nın o güzel şarkısı. İşinden çıkanlara, evinin telaşını bitiremeyenlere, hele ki yollarda direksiyon başındakilere.

0: Gaziantep'ten sevgili Enes. Ustanız Adnan Irmağ ve sizlere de şimdiki eserimiz geliyor. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, ustayla aranız da iyi olsun.
1: Burası Radyo 7.

Herkesin bir derdi var ama herkesin yüzü de görünmüyor ne yazık ki, değil mi? Şu an bizi dinleyen ve ben de aynı haldeyim diyen varsa yalnız olmadığını bilsin. Bazen inanın aynı şarkıda buluşmak bile iyi geliyor insana. Şimdiki eserimiz de sizlere armağan olsun.

Kütahya Tavşanlı Gürü Ağaç'tan sevgili Ramazan Yanık, Antalya Kemer'den Kütahya'ya dönüş yapıyoruz. Bütün dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Gönlümden geçen sanatçı Volkan Konak demişsiniz. Sizler için kulak verdik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sanatçıyı sizler, şarkılarını ben belirliyorum. O yüzden WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. Almanya'dan İngiltere'ye direksiyon sallayan tır kaptanımız Aydın Tanrıver, eşi Hülya Hanım'a ve yoldaki tüm meslektaşlarına Sibel Can'ın bu güzel eserini armağan edelim.

Evet, Hakan Taşıyan da Alanya'dan Zafer için geldi. İskenderun'dan Mehmet Ali Gündüz bizlerle birlikte tüm ailesine armağan ediyor bu güzel şarkıyı. Ayrıca Sivas'tan Güneş yazmış. Ali Ayşe'yi bilmem ama Güneş Yunus'u çok ama çok seviyor diyor Melike Şahin bizlerle.

Rabbim hiçbirimizi vefasız insanlarla karşı karşıya getirmesin inşallah. Aksaray'dan Nurhan Hanım, Ferhat Göçer sizler için seslendirdi o güzel şarkısını. İskenderun'dan Hikmet Aras, babası Mustafa Aras'a armağan ediyor şimdiki eserimizi. Ayrıca Ankara'dan Özlem, Gölbaşı'ndaki kardeşi Şeyda'ya ve Polatlı'daki arkadaşı Ayşe'ye sevgilerini ilettiğini dile getirmiş Özlem Büyük bizlerle birlikte.

Evet, Keçiören'den İlyas Bey ve eşi Özlem Hanım'a da bu güzel eser armağan olacak. Çorlu'dan yazan dinleyicimiz, anne yerisi olan Can teyzesi Sibel Hanım'a kucak dolusu sevgilerini iletiyor. Bizler de aracı olalım. Eskişehir'den Yunus Emre Köroğlu, başta anne ve babası olmak üzere tüm sevdiklerini istemiş. Zara bizlerle.

gözlerin yaşlı, benim yüreğim yaslı. Bu aşkta bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyım.

İnsan sevdiğini hiçbir zaman unutamaz, öyle değil mi? İstanbul'dan sevgili İbrahim Bey, bugün dünyalar tatlısı, hayat arkadaşı, biricik eşi Yasemin Hanım doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun Yasemin Hanım. Güzel bir yıldız silbe yorumu sizlerle birlikte olacak, haberiniz olsun. Ayrıca şöyle bakalım, Bolu'dan Numan, eşim Yonca, kızlarım Rüya ve Ada için yıldız silbe diyor. Ankara'dan askerim tüm mesafeli olan aşıklara ve Mehmet arkadaşıma gelsin demiş, yıldız silbe bizlerle.

Evet, bugün sanatçıyı sizler şarkısında ben belirliyorum. O kadar çok Ahmet Kaya istenildi ki onlardan birkaçını sayabileceğim, hakkınızı helal edin olur mu? Hanife annemle babama armağan olsun diyor Trabzon'dan Dilek, Sivrice'deki tavşan gözü arkadaşlarım Kısmet, Nur, Seher ve Derya için. Ankara'dan Gül tüm sevdiklerine ve bizlere armağan etmiş, tüm Ahmet Kaya isteyen ve Ahmet Kaya hayranlarına da armağan olsun.

0: Günaydın.
1: Kütahya'dan Yalçın Bey, Çorum'dan Abdullah Bey, Didim'den Öztürk Özen, canımdan çok sevdiğim iki evladımla birlikte sizleri dinliyorum demişsiniz. Ferdi Tayfur isteyen tüm dinleyenlerimize de armağan olacak bu güzel eser.

Bu akşam da gönlünüze biraz olsun dokunabildiysem ne mutlu bana. Nerede olursanız olun kendinize iyi bakın, olur mu? Unutmayın, bazı geceler biter, sabah mutlaka gelir. Bendeniz Murat Çetin. Yarın saat 17'de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de aynı yürekle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Gönlünüze güzel bakın, olur mu?

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

0: sevdası.
1: Ve Radyo 7 dinleyicilerinin merakla beklediği, iple çektiği program Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gecede 2 saat boyunca gece yarısına kadar size eşlik edeceğim. Harika şarkılar duyacaksınız. Tabii ki sohbetlerimiz de olacak. Programımız başladı bile.

Galiba bu söz doğru. Her şey zıtlığıyla sınanıyor. Siz kibarsanız kaba insanlar çıkıyor karşınıza genellikle. Siz düşünceliyseniz gamsız insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Siz titizseniz karşınızdaki insan dağınık olabiliyor. Öyle değil mi? Siz çalışkansanız tembel birini veriyorlar yanınıza. Onunla bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Genelde böyle. Her şey zıddıyla imtihan ediliyor.

0: kurşunu.
1: Hadi gelin bir söz verelim kendimize. Bir daha içimize sinmeyen ve değersiz hissettirildiğimiz hiçbir yerde durmayalım. Ne kadar kötülük görürsek görelim, içinden tertemiz çıkıp iyiliği, sevgiyi ve inceliği savunmaya devam edelim. Bir daha yüzümüze kapanan hiçbir kapının arasına elimizi koymayalım. Gerçekten de öyle. En çok görüştüğümüz insanların ortalamasıyız biz. Çevremize çok dikkat edelim.

Zaman zaman yapıyoruz, bu gece de öyle bir gece olsun. Neyi yapıyoruz? Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş ya da mesaj göndermiş ama mesajı görülmemiş, okunmamış olanlar varsa bu gece onlara bir öncelik tanıyalım. Telefon numarasını çok hızlı söylüyorsunuz diyenler için biraz daha yavaşlatayım. 0507-977-0101. WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Hani

Tartışsak bile kısa bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabilen insanlar olsun hayatımızda. Çünkü sevgi hırstan ve kibirden üstün. Sevgi bu ufak şeylere takılmaz. İster eşiniz olsun, ister anneniz, ister kardeşiniz ya da arkadaşınız. Her şeye rağmen her türlü sorunun üstesinden gelebildiğiniz insanlarla hayatınıza devam edin, olur mu?

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bu harika cuma gecesinde Kaan'la Gece Ses Ver'e mesajlarınızla devam edelim şimdi. Kütahya Tavşanlı'dan Nurşen yazıyor, misafirlikte dinliyoruz sizi, bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Hay hay. Sonraki şarkı Yiğit Münir'den ailesine ve size armağan olsun, Antalya'ya yolculuk halindeyiz demiş. Kolay gelsin. Kazasız belasız yolculuklar. Ankara'dan Yasemin, o da sıradaki şarkımıza talip. Ankara'dan Burak Sazak bize kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Mahsun Emen, sizin için de çalıyoruz. Kayseri'den Ali, sıradaki şarkı sevgili eşim Merve'ye gelsin. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Ümit Çulhalık Ankara'dan yazıyor. Sıradaki okum mükemmel şarkıyı canım eşime armağan ediyorum diyor. Mükemmel olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü Radyo 7'de çalan her şarkı mükemmel. Ümit de oradan biliyor.

hayat boyunca pek çok şeyi tutmaya, dizginlemeye çalıştık. Ve gün geldi yorulduk. Çok canımız yandı ve çok şey öğrendik. Peki ne yaptık? Bırakmayı öğrendik. Bırak seni yargılasınlar. Bırak seni yanlış anlasınlar. Bırak daha iyisini bulsunlar. Bırak arkandan konuşsunlar. Bırak seni kaybetsinler. Bırak. Ne olacaksa olsun. Yeter ki bırak.

Çorum'dan Asil Çay Evi'nden selamlarımı iletiyorum. Bu saatte Radyo 7 dinleyen insandan zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden sizi dinlemeye devam ediyorum diyor Tuğrul Okay. Onur duyduk Tuğrul, bu güzel mesaj için çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Kaan abi, Silivri'den Adem ben. Nasılsın abi? Teşekkür ediyorum kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? Sıradaki şarkıyı Nihat Karhan abime ve Silivri'ye armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizinle geçen her vakit çok özel ve çok güzel. İyi ki varsınız, hep var olun diyor Adana'dan Gülben. Onur duyduk bu güzel mesajdan dolayı. Adana'ya da selamlarımızı gönderelim. Programımıza Yasemin Yıldız'la devam edelim. Bakalım neler söyleyecek bize.

Diyor ki bir düşünür, bir mutluluk kapısı kapandığında mutlaka bir başkası açılacaktır. Ancak genellikle kapanan kapıya bakmaya devam ettiğimiz için yeni açılan kapının farkına bile varamıyoruz. Yani yanlış yerde duruyoruz ve yanlış yöne bakıyoruz. Bunu diyebiliriz. Bir kapı kapanırsa bir pencere açılır demiş bir başka düşünür. Bakalım biraz mesajlara neler yazıyor dinleyenlerimiz. İstanbul Eyüp Sultan'dan yazıyor Murat Yıldız. Bize de güzel bir şarkı göndermenizi rica ediyorum diyor. Denizli'den Bayram Tabak sıradaki şarkıya ben de talibim, tüm şoförlere armağan ediyorum diyor. Malatya'dan Ömer Aytekin sıradaki parçayı tüm Doğan Yollu ve Pütürgeli arkadaşlarımıza armağan ediyorum diyor. Ben Cansu Irak'ta çalışıyorum. Nişanlım Ruken Evliyaoğlu için sıradaki parçayı istiyorum. Onu çok seviyorum, kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Yurt dışında bize kulak veren tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim. Aynı zamanda tüm emekçilerimize de. Yine çok sevdiğimiz bir şarkı İbrahim Tatlıses'in eşsiz yorumuyla geliyor şimdi.

Ege'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

günün şu saatlerine ulaştığımızda belki de en büyük kazancımız, başarımız tüm kötülüklere rağmen insan kalabilmek. Bugün de insan kalabildim çok şükür diyebilmek.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Geride Kaan'la Geceye Ses Ver devam ederken WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza da zaman zaman yer veriyorum. Diyarbakır'dan bizi dinliyor kardeşlerimiz. Denk'ta hazır beton çalışanlarına armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi hoş geldin, seni bekliyorduk. Ali Ağa'da sizi dinleyen Rıdvan'ıma bir şarkı armağan eder misiniz? Eda'sından Rıdvan'ına gelsin demiş. Aynen bu şekilde okudum Eda. Mersin'den Tuğba, sıradaki parça yüreğinde hüzün olan, sevdiklerinde uzakta, bu saatte bu gecede sizinle olan tüm dinleyenlere gelsin. Eskişehir'den Hülya, sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum, mutlu geceler diyor. Necip, ben Hollanda'dan Türkiye'ye doğru gidiyorum sizi dinleyerek, sıradaki parçayı tüm tır şoförlerine armağan ediyorum diyor. Biz de kaptanlarımızı selamlıyoruz. Umut blok içten bir şarkı istemiş ki az önce çaldık. Kalbin temizmiş Umut'cum, inşallah denk gelmişsindir. Şimdi sakilerle devam ediyoruz.

Zaman zaman söylüyoruz ya, en kusursuz cinayet bir insanın yaşama sevincini öldürmektir diye. Dünyaca tanınan bir doktor da şunu söylemiş: hastalarımın bir kısmının neden kanser olduğunu biliyordum. Birini üzmenin öldürmekle eşdeğer olduğunu o zaman anladım demiş. Duyuyorsunuz değil mi? Birini üzmenin onu öldürmekle eşdeğer anlamda olduğunu öğrendim. Dikkat edelim ya, kimsenin kalbini kırmayalım. Hassas kalpler kırıldığı zaman çok başka sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ankara Elmadağ'dan Elif Çelik, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Emrah, bir ricam olacak, doğum günü olan özel birine bir not bırakmak istiyorum. İyi ki doğdun sevdaluk, doğum günün kutlu olsun demiş. Uzun bir mesaj ama süremiz el vermediği için değerli Emrah, bu şekilde anons ettim, kusura bakma. Hani...

Bandan Zeynep bizi severek dinliyormuş. Sıradaki şarkı ona da armağan edelim. Tekirdağ Saray'dan Olcay. Biricik eşim Hülya'ma, tek oğlum Ege'ye, biricik kızım Elisa'ya armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah başlasın. Nevşehir'den Savaş, hayırlı yayınlar Radyo 7 ailesi. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle. Eşimle çocuklarımızla kamp yolculuğundayız ve sizi dinliyoruz. Yolumuza anlam katıyorsunuz. Sizin aracılığınızda işimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sıradaki şarkı sol yanıma, eşime, Kürşat'a gelsin diyor Sinem. Harika bir aktivite, mutluluklar diliyoruz. Kazasız belasız keyifle tamamlayın. Sakarya'dan Trabzon'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Melihcan Uzunoğlu'na. Onu çok seviyoruz, hasretle bekliyoruz demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Çankırı'dan Yavuz. Melih Çelik'i çok sevdiğimi söyler misiniz? Sıradaki şarkıyı can dostuma armağan etmek istiyorum diyor. Öyleyse şimdi gelin Metin Özülkü'ye kulak verelim.

hayatı adım adım tecrübe ediyoruz. Zaman zaman diyoruz ya, olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır diye. Gerçekten de öyle. Bu yolculukta karşımıza öyle insanlar çıkıyor ki onlara hiçbir zararımız dokunmadığı halde bize karşı son derece çirkin ve kaba davranıyorlar. Neden biliyor musunuz? Onlar kendilerinde olmasını isteyip bir türlü olduramadıkları iyi şeyleri bizde görmeyi hazmedemiyorlar. Bu yüzden bize karşı çirkinleşiyorlar. Bizim için önemli mi? Hiç önemli değil. Biz kendimizi bildikten, emin olduktan sonra yolumuza aynen devam ediyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeni saatimize bu harika şarkıyla başladık ve tabii ki mesajlarınızda. Karşımdaki ekranda İskenderun'dan Ali'ye eşi Akif için istiyor sıradaki şarkıyı, İzmir'den Saliha Görkem'e armağan ediyor sıradaki şarkıyı, onu çok özlediğini söylüyor. Fahribe Dinç yazıyor, Antalya Akseki Cevizli Mahallesi'nden Mustafa Dinç. Radyo 7 dinleyen eşime armağan ediyorum, doğum günün kutlu olsun mesajını sizin aracılığınızla iletmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Samet ilk defa yazıyorum diyor. Dayım Mehmet Buğra Asil Türk'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İzmir'den Sevcan, eşim Ercan Akkaş'a gelsin diyor. Ankara'dan Murat ilk defa yazıyor. Eşim Gülfen, çocuklarım Ali Kınık ve Asena İrmikçi'den bir şarkı istiyorum çocuklarım için. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı şimdilik armağan edebiliyoruz. Sivas'tan Nurhan, kardeşim Murat Öztürk'e armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Hadi gelin Ebru Gündeş'in bu eşsiz yorumuyla ezbere bildiğimiz bir şarkıya kulak verelim şimdi.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977.

her zaman diyoruz ya. Aşk bir sayfa. Başkasının övgüsüyle yeşeren yine onların eleştirisiyle çürür. Çok fazla önemsememek lazım övgüyü de eleştiriyi de. Düşünün, herhangi bir konuda fikrini sormayacağımız insanların eleştirilerine neden bu kadar kulak veriyoruz ki? Neden onlardan bu kadar etkileniyoruz? İnsan aslında en çok kendini sevmeli, önemsemeli ya. Neden başkalarının fikirleri bizim hayatımıza yön veriyor? Neden başkalarının ön yargılarıyla kendi hayatımızı inşa etmeye çalışıyoruz? Öğüt dinlemek başka tabii.

0: duyarsız.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gecelerin vazgeçilmez programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Sivas'tan Nurhan Sıra'daki tüm şarkıları Antalya'daki kardeşi Murat armağan ediyor. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Recep, kamyon şoförlerine güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. En güzellerini çalacağız hem de. Adana'dan yazıyorum Kaan abi, sıradaki şarkı bizden size armağan olsun. İzmir Bayraklı'dan Şenol Doğan. Alanya'da çalışan imam kardeşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ordu Fatsa'dan Ayfer Gül, güvenlik görevlisiyim, nöbetteyim. Sıradaki şarkıya ortak olmak istiyorum demiş memnuniyetle. Kolay gelsin değerli kardeşimize. Balıkesir'den Ercan'sa Sinem Kaya'ya armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı. Sezen Aksu'dan dinlemeye alıştığımız bu eseri şimdi gelin Muazzez Abacı'nın eşsiz yorumuyla dinleteyim size.

çoğu zaman çok duygusal insanların çok soğukkanlılıkla sert kararlar verdiğini görürsünüz hayatta. Çünkü onlar dayanabilecekleri yere kadar dayanırlar, her türlü hesabı kitabı yaparlar, sabrının sonuna kadar, son damlasına kadar mücadele ederler. Ama soğukkanlılıkla o insanı siler, bir daha yüzüne bakmazlar. Vardır böyle insanlar çevrenizde. Amerika'dayız, Reyhan, benim ve benim gibi gurbette Radyo 7 dinleyen tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Reyhan'a. Eskişehir'den Mehmet, sıradaki parçayı Ayşem'e ve sevip de kavuşamayanlara armağan edebilir miyim abi demiş. Memnuniyetle hem de. Ankara'dan Yıldız, sıradaki parça çok sevdiğim Gökhan'a gelsin diyor. Kütahya, Tavşanlı Dağ Demirli Köyü'nden Şenay, sıradaki şarkıyı değerli misafirlerime armağan ediyorum diyor. Madem öyle gelin çok güzel bir düette devam edelim. Ajda Pekkan ve Ümit Besen söylüyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza şimdi gelin yine mesajlarla devam edelim. Adım Gül Yağmur Malatya'dan, sessiz sedasız eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Radyo 7 favori kanalımız oldu demiş, teşekkür ediyoruz. Öyleyse bizi sevdiklerinize de tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Eşime ve bana güzel bir şarkı armağan eder misin? En güzellerini armağan ederiz, hiç merak etmeyin. Manisa'dan Seher yazıyor. Eşim canım erdiği için istiyorum, onu çok seviyorum diyor. Bursa'dan Veli, sıradaki parça son sol yanım, can parçam, canım eşim Feriha'ya gelsin diyor. Ankara'dan Remziye, mutfakta kahve içiyoruz ve seni dinliyoruz. Sıradaki parça gülümser Sıla, Duru ve Hümeyra'ya gelsin. Hanımlar, kahve keyfinizi eşlik edecek çok güzel bir Müslüm Gürses şarkısı yayınlıyorum şimdi. Kahvenizi yudumlayın, hadi gelin bu güzel şarkıya kulak verin şimdi.

kimsenin acısını küçümsememek gerekir. Hiç kimsenin acısını kendi acımızla mukayese etmemek gerekir. Hani derler ya, denizi geçip derede boğuluyorsun diye. Onun deresi onun için zor bir deredir, size kolay görünebilir. Herkesin derdi kendine ağır gelir. Kimse kimsenin yükünü sırtlayamaz diye düşünüyorum ben. O yüzden acıya da saygı duyulmalı. Acı üzerinden kibir yapılmamalı.

0: sıklar.
1: Ankara Altındağ'dan İrem yazıyor. Sıradaki şarkıyı annesine armağan ediyor. Anneciğim seni çok seviyorum diyor. Anne sevilmez mi? Öyle değil mi? Beni böyle orta. Annen yoksa kimsen yok diyor Doğan Cüceloğlu, kaybettiğimiz usta isim. Çok da güzel demiş değil mi? Bakalım diğer mesajlar kimlerden geliyor? Abim gurbet ellerden kucak dolusu selam saygılar. Yıllardır sesinizden huzur buluyoruz. Abdurrahman Ardıç Slovenya'dan yazıyor. Kolay gelsin kaptanımıza, teşekkür ediyorum. Adana'dan Uğurcan, sıradaki şarkı canım eşim Burcu'ya, çocuklarım Kumsal Beril'e gelsin teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz, mutluluklar diliyoruz size.

Karaman Ermenek'ten Süleyman Çınar bize selamlarını iletmiş. Çocuklarımla dinliyoruz sizi. Sıradaki parça tüm sevdiklerimize gelsin demiş. Allah bağışlasın diyelim biz de. Ankara Sincan'dan selamlar. Sıradaki parça bize de gelsin. Balkonda oturmuş sizi dinliyoruz. Cengiz, Nurhan, Begit iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de sizi dinleyen Samet Çapkan'a gelebilir mi? Sıradaki

bir şarkı diyor Simge. Gelmez olur mu? En güzelleri gelir hem de. Bolu'dan Çiğdem sıradaki şarkıyı giden gençliğime armağan ediyorum. Şimdiki hayattan tek istediğim, şimdiki aklım ve 18'deki yaşım. Öyle olmuyor işte maalesef. Hatta bu işin şakasını da yapıyorlar ya, şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler ben yine kaybederdim diye. Öyle mi gerçekten? Şimdiki aklımızda o yıllara dönsek acaba o yaşama uyum sağlayabilir miydik? Bence çok zor.

Bana sorarsanız ben kimseyi delicesine sevmek istemiyorum. Ben akıllıca sevmek istiyorum. Kimseyi ölümüne de sevmek istemiyorum. Yaşarcasına, daha güzel yaşamak için sevmek istiyorum. Bence bu kavramların değişmesi lazım artık. Çünkü sevmek deli işi değil ki. Sevmek akıllı insanın yapacağı şey. Diyeceksiniz ki, sevdiğin zaman çok büyük zarara vuruyorsun. O karşı tarafın ayıbı. O bizimle ilgili değil ki. Niye üzerimize alınıyoruz bunu? Neyse, bu konu uzun, şimdilik kısa keselim. Bu haftayı da kapatıyoruz. Allah'ın izniyle pazartesi saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluşacağız. Gece

Her zaman her devirde aynıyız. Bir rüyayı gerçek sanıp, gerçek olanı bırakıp rüya olanın peşinden gidiyoruz. Bir alemiz ve selam. Tüm insanlık bir alem. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Radyo 7'desiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Hepinize merhaba.

0: Kıymetli dostlar, gündüz 14, gece 24, huzurlarınızdayım. Dinlettiklerimle, anlattıklarımla, mesajlarınız gelmeye başladı ki sosyal medyada Talha Bora Öge yazarsanız YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ulaşırsınız. Mesajlarınızı yazdığınızda da okuduğumu bilin. Bir dinleyicimiz demiş ki abi, dur birazdan okuyayım.
1: Sormadım
0: şarkıyı bölmeyi. Kimse

şarkılar, şiirler hep hüzün, hep kayıplar ardından yanmakla dolu. Halbuki ne buyuruluyor? Geçip giden her şeye üzülüyor musun? Yemin ederim ki sizin için hayırlı olsaydı sizinle kalırdı.

bazen diyaloglarda, muhabbette değişiklikler olur. Çünkü sevgi azalır. Öyle giderek azalır. Derler ki bunun nedeni saygıdaki sorundur. Hatta buna bir benzetme yaparlar. Sevgiyi bir çiçek olarak hayal et. Saygıyı da saksı. Eğer diyor çiçek solmaya başladıysa muhtemelen saksıda çatlak var.

Merhum Abdurrahim Karakoç, Allah mekanını cennet etsin, ne güzel söylemiş. Dinle. Yorulmam deme gönül, mutlaka yorulursun. Ortada seyrederken kenara savrulursun. Zamanın tenceresi penceresi çok farklı. Temmuz'da buz tutarsın, Ocak'ta kavrulursun.

0: Gölge sizlerle.
1: Efendim anlatırlar. Neyzen Tevfik parası olmadığı halde karnı aç bir ciğerciye girer, iki porsiyon ciğer yer. Sonra garsonu çağırır ve der ki benim param yok, sonra veririm. Garson şefe söyler, kabul görmez. Derler ki ya parayı verirsin ya da bugün bulaşıkları sen yıkarsın. Neyzen der ki şu arka sokakta benim bir dostum var. Bir not yazacağım, ona götür, parayı verir. Şef tamamdır. Arka sokaktaki kişiyi garson bulur. Der ki efendim bu pusulayı Neyzen diye biri var, size gönderdi. Neyzen'in dostu pusulayı okur, tebessüm eder, der ki kaç porsiyon ciğer yedi? Garson der ki iki porsiyon efendim. Dostu, Neyzen'in dostu üç porsiyon parası verir, der ki söyleyin bir porsiyon daha yesin. Garson meraklanır. Efendimdir, ben merak ettim. Notta ne yazıyordu? Dostu pusulayı uzatır. İki satır yazı vardır. Yazı şu: dağladı ciğerci ciğerimin yarasını, ciğerparem veriver şu ciğerin parasını. Allah Allah. Abi böyle bir notla mevzuyu çözen dostun var mı? Tebessüm edip ikiletmeyen. Sen zenginsin. Sıkıntı yok.

Ender mesaj yazmış. Konya'dan Harun. Serkan, Allah Allah, soyadaş. Bizim sülalede Serkan diye biri yok. Soyadı benzerliği. Yüreğine sağlık demiş, eyvallah. Yalova'dan Coşkun. Emekliymiş, selam olsun tüm emeklilere. İstanbul'dan Suat. Gündüz gece seninleyim diyor, eyvallah.

Televizyon yoktu. Gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel günlerdi. Hiç keyfimiz bozulmazdı. Dışarıda kar. Ama kuzine içten içe öyle yanıyor. Kuzinenin üzerinde demir maşa. Maşanın üzerinde ekmek dilimleri. Aydınlık bir kış sabahı, kızarmış ekmek kokusu. Sucuk lükstü. Yumurta lezzetliydi. Ekmek her zaman ekmek gibiydi. Bir kez olsun kümesten yumurta almamış. Bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış. Fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında boğucu bir gürültü, havasızlık içinde hamburgere fit olmuş çocuklar ve gençler için artık ben ne kadar yaşlıyım. Dışarıda kar, içeride kanaat, içeride huzur. Televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdı. Öyle güzel cahildik ki keyfimiz bozulmazdı. Portakal kabuklarını sobanın üzerine dizer, kokusuna ram olurduk. Kestane közlemek büsbütün bir gecenin akıllara seza mutluluğuydu. Sonra illaki büyüklerin anlattığı hikayeler, hatıralar, birçoğu arızalı ve tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı hasarlar yerine geniş ve besleyici bir masal dünyası. Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalacağımız kimin aklına gelirdi? Ekmeklerimiz el değerek üretilirdi. Sağlıklıydı, lezzetliydi, mis gibi kokardı. Çay da kokardı, domates de. Bütün bu nefasete küçücük bir bakkal dükkanının zenginliği yeterdi. Dışarıda kar, içeride huzur. Mutluluğun resmi mi? İşte budur.

0: Gölge sizlerle.
1: Gençliğim dizleri üstüne çökmüş,

hayat yorar insanı, dertlenir. Hakikaten sağlam dertleri olur insanın. Öyle zamanlarda şunu hisseder, birilerine derdini anlatır ama çok da o anlattıkları için derdinin umurunda olmadıklarını bilir. Senin derdini hakiki anlamda önemseyenin senin annen olduğunu bilirsin. Bu nedenle kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yok. İyi hissetmediğinde anneni yanında istersin. Böyledir.

Radyo 7'mizde gölgelenmeye devam ediyoruz. Sevdiğiniz eserlerle. Sevgili dostlar, diyor ki tanıdığım en güzel insanlar yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi, kaybı yaşamış olan ve diplerden çıkış yolunu bulmuş insanlardır. Güzel insanlar öylece ortaya çıkmaz. Zamanla olurlar.

Bizde bazı eserler Radyo 7 YouTube kanalına özeldir. Onlardan biriydi Yanar Ağlarım. Belki sen de şöyle diyor musun? Elimi bıraktığımda, elini bıraktığımda benimle gelmeyen her şeyden çok uzaklaştım. Artık sürüklenenin değil, eşlik edenin kıymeti var bende.

İstisnalar kaideyi bozmaz sevgili dostum. Lakin hemen hemen herkeste olan şey şudur. Sana olan bakış açısı karşındakinin yansımasıdır. Senin ona verdiğin tepki ise senin farkındalığındır. Ve farkındalık şu hayattaki en kıymetli şeylerden biridir. Bazen çok acı tecrübelerle gelir. Biraz pahalıya mal olur. Ama zaten ucuz bir şey değildir farkındalık. Kafasını telefondan kaldıramayanın kolay kolay kazanabileceği bir şey değil.

Yazın lafını saklamam kışa, ne varsa içimde o vurur dışa. Kimse beklemesin ulan kapımda boşa, ne tilkiye bey derim ne de ite paşa. Allah Allah.

Pekala, söz vermiştim mesajlarınıza bakacağım diye. Facebook sayfama geldim ve İstanbul'dan Şefik abimiz, Başakşehir'den selam olsun. Ve Arzu Akkurt, Malatya'dan selamlar demiş Ramazan. Şehitler Diyarı Ankara Polatlı'dan selamlar demiş Cengiz. Kemal kaynak yaparken dinliyorum diyor Aksaray'dan. Sürekli seyahat eden biri olarak diyen kim? Seni dinlemek çok keyifli. Yine bir gün yolda denk gelmiştim, o günden beri bağımlılık yaptın. Mardin'deyim, iyi yayınlar diyor Fatih Yaman. Yolda olup da çok dinleyen var, yollarınız açık olsun. Evet, Halime Hanım diyor ki of kardeşim, beni aldın 70'lere 80'lere, çocukluğuma götürdün. Rabbim senden razı olsun demiş. Eyvallah.

efendim sağlam bir ifadedir. Bir gün karga bir dağın zirvesine ulaşıverir. Olur mu olur? Peki ne olur sonra? Kartal kargayı orada gördüğü anda o dağı terk eder. Çünkü orası artık zirve değildir.

kıymetini anlayabilecek yaşta ve donanımdayım Allah'ın izniyle. Bazen yok sayıyorum, bazen de görmezden geliyorum. Çünkü öyle şeyler yaşıyorum, görüyorum ki bazıları adına ben utanıyorum. Mesafemi koyuyorum, sadece uzaklaşıyorum. Evet. Günün sonunda ne mi oluyor? Arkamdan konuşan arkamda kalıyor. Bana taş atanın kendi yolu tıkanıyor.

Ali Özben. İyi ki varsınız, berber dükkanımdan hem dinliyorum hem dinlettiriyorum. Helal olsun. Murat Almar. Bugün de sesini duyduk, keyfimiz yerine geldi. İyi ki varsın abi demiş. Siz de öyle. Ve Abdullah. Abdullah kardeşim İstanbul'dan. Diyor ki yakın bir arkadaşım Emrullah'la dinliyoruz. Selamlarını iletir misin? Selam olsun Emrullah. Evet canlar, gölgelenmeye devam şu güzel şarkıyla.

Ya nereden geldi aklıma bilmem. Şimdi hayatımın, düşün, yaş 50. 31 yılı radyo programcılığıyla geçti. Şu ömrümün yarısından çoğu mikrofon başında geçti. Acaba bu işi bıraktığımda, artık ne zaman olacaksa, bıraktım. Radyo 7 ile helalleştik. Siz dinleyicilerle helalleştik. Elimi eteğimi çektim. Bıraktım artık diyelim yayını. Ne hissedeceğim acaba? Vallahi yani bir an bu seni seven kimdi deyince garip bir şekilde bunu düşündüm. Yani evde program saati geldiğinde ne yapacağım? Gündüz gece bir de. Siz radyoyu açtınız, alıştığınız saat. Ki Radyo 7'ye geldiğimden beri benim program saati 14. Düşünsene ya, 21 yıl, evet. Siz ne hissedeceksiniz? Garip.

Bu akşam o kadar durgun ki sular. Gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular. Ah, ağla geri gelmez günlere diyor.

0: gece.
1: Biliyorsunuz bu yeryüzüne gelmiş en büyük savaşçı Halid bin Velid Hazretleriydi. O bir savaş dehasıydı ve çok cesurdu. Bu nedenle sormuşlar Halid bin Velid Hazretlerine, demişler: "Ey Halid, şu dünyada senden daha cesur biri var mıdır acaba?" Ne demiş Halid bin Velid Hazretleri? Bak bunu iyi dinle. Bunu unutma. Oğluna kızını anlat. Ama önce kendini anlat. Diyor ki Halid bin Velid Hazretleri: "Vallahi namaz kılmadan yatanlar benden daha cesurdur muhakkak."

0: sonu.
1: Evet, ne demişti Halid bin Velid Hazretleri? Vallahi namaz kılmadan yatan benden daha cesurdur. Soruyu soranlar bu kez dediler ki, neden böyle diyorsun ya Halid?
2: Sen olursun
1: inşallah. Verdiği cevap muhteşem. Ben diyor meydanda savaşa çıktığımda düşmana kafa tutuyorum. Fakat diyor namaz kılmadan yatanlar Allah'a kafa tutuyorlar.
3: Gölge.

0: Evet, çırağın dikkatini çeker. Çünkü sürekli inceliyor hareketlerini, ne söylediğini, kimle ne konuşuyor, ne yapıyor. Zaten zeki çırak öyledir. Ustasının gölgesi olur. Ve ustasına gidiyor, diyor ki usta, diyor, sen sürekli insanlar bir garip, insanlar bir garip deyip duruyorsun. Niye böyle diyorsun?
1: Sen olsan alamam saline.
0: Usta cevaben diyor ki çırağına, bak diyor oğlum, İnsanlar kendi kusurlarıyla saklambaç oynar, başkalarının kusurlarıyla yakalamaca oynar.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Sevgili dostlar, son eser diyecek ki bu da geçer. Canlar bir gün gelecek, hepsi geride kalacak. İş ki öldükten sonra derdimiz olmasın. Değil mi? Bugünün kapanış duası da bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin şu yalan dünyada hala yaşıyorsa, yine buluşacağız radyomuz 7'de. Gündüz 14 gece 24 biliyorsunuz programım ve sosyal medya hesaplarım için Talha Bora Öge yazmanız yeterli. Hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ne çıkar bu dava, bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.